insan kendine ne kadar yenik ki? Bulunmadı ihanetin ilacı, yürek koca bir kara delik. Yapacak

0: Radyo Turkuaz.
1: Gönül yarası. Olmadık yerde kanar durur. Anıların ruhu dolanır. Anlatmaya kelimeler yetmez. Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş. Hayat kare kare geçiyor gözlerimden. Doyamadan nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım. Ateş topu düşer yüreğime, alev alev yanar içim. Alır başımı yollara düşerim. Kara kara düşünürüm, üzülürüm, kızarım, halime koşarım son surat. Yorulunca yığılıp kaldığım yerde adını sayıklarım gündüz gece. Nereye baksam izlerin var, silinmiyor. Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.
1: Denizli Radyo Turkuaz dinliyor.
2: Sakarya Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Trabzon Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
4: Şanlıurfa Radyo Turkuaz dinliyor.
5: Ankara Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz dinliyor.
6: Kayseri Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
7: Çanakkale Radyo Turkuaz dinliyor.
8: Konya Ereğli Radyo Turkuaz dinliyor.
9: Gaziantep Radyo Turkuaz dinliyor.
10: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuaz.com.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 24 Eylül 1996 yılında sanat güneşimiz Zeki Müren hayatını kaybetti. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz.

bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba.

Radyosu Radyo Türk'ü Maz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. 24 Eylül Perşembe sabahında da ben Uğur'la güne merhaba'da kavuştuk çok şükür. Yine bu sabahta geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla günü karşılayacağız. Amacımız, gayretimiz yine mutlu bir güne başlangıç yapabilmek olacak tabii ki. O yüzden tebessümü çok olan, enerjisi çok güzel olan bir Perşembe günü olmasını diliyorum her birimiz için. Tabii sizin sohbetiniz de zaten ister istemez güzelleşiyor. O yüzden sohbetiniz de iyi ki sizler de varsınız. Şu an sesimin ulaştığı herkese günaydın.

0: sarper misin? Şu yaralı aşığa ben.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
3: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
2: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin

0: altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. FR Artline artısı var.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuaz

0: Programımızın ilk dakikalarında şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Bakalım kimlerle nerelerdeyiz?
1: Günaydın, günaydın. Antalya'dan servis kaptanı Coşkun Uğur'la güne başladık.
0: Günaydın
1: hayırlı
0: kaptan.
1: Hayırlı işler, hayırlı yayınlar dilerim. Tüm kaptanlarımıza, servis şoförlerine, tur şoförlerine, uzun yol şoförlerine, Gülü öğretmenime saygılar, sevgiler sunarım. Hayırlı işler. Uğur'cum sana da iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler Coşkun kaptanım. Günaydın. Senin de yolun açık olsun. Servisteki herkese sevgiler, selamlar. Arif Afyonlu bizlerle. İzmir'de Ali hocamız aramıza katıldı. O da yine servisteki arkadaşlar için sıradaki şarkıları armağan etmemizi istemiş. Hepsine yürekten sevgiler, selamlar olsun. Malatya'dan selamlarıyla Mehmet. Şu an o da serviste. Bizlerle servis şoförlerine selam olsun. Başta Gökhan abim olmak üzere demiş. Yolunuz açık olsun inşallah. Kazasız belasız, sorunsuzca aksın bu yolculuklarda. Şanlıurfa Çamdere öğretmen servisindeyiz yine. Ali kaptanımız ve tüm öğretmenlerimize güzel bir okul günü diliyoruz. Buz gibi bir Konya sabahından herkese günaydınlarıyla Arife aramıza katıldı. Arife sımsıcacık sevgiler, selamlar olsun. Ve günaydın mesajı İlda'dan da ulaştı. Muğla'da, Datça'da şu an bizlerle beraber. Oh, ona da sevgiler, selamlar olsun. Yeliz, hoş geldin. O da bize yine aynı şekilde güne başlarken eşlik eden dinleyicilerimizden. Hadi bir de Almanya'ya gidelim. Zühre, hayırlı sabahlar ve iyi yayınlar mesajıyla oradan da aramıza katıldı. Oh, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günümüzün sohbet konusu. Hayat size şu anda ne öğretiyor acaba? Hayat size şu anda ne öğretiyor? 505-188-30-0 sesli yazılı mesaj attığımız.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Günaydın Uğur.
1: Günaydın.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Hatay İskenderun'dan Bekir.
1: Hoş geldin Hamza.
0: Hayat bize maalesef ki hayatta kalmayı öğretiyor.
1: Değil mi?
0: Teşekkür ediyorum. İyi günler.
1: Son zamanlarda insan bunu hissediyor daha çok. Bekir günaydınlar. Güzel hayatta kalanlardan olalım.
2: Uğur günaydın, hayırlı sabahlar. Ben günaydın. Serkan, Kahramanmaraş'tan.
1: Hoş geldin.
2: Şu anda Kahramanmaraş'ta hava açık ve güneşli. 21 derece bir sıcaklık var.
1: Güzel.
2: Kahramanmaraş Kayseri Çeriyolu ise %40 yoğunluk var. Ben dostum tarafından şu anda sabrı öğreniyorum.
1: Umarım dinliyordur. Dinlemiyorsa da hissetsin Serkan. Yani zaten sabır konusunda çok fazlasıyla bölünüyoruz. Sınanma anlamında sana bir de o taraftan gelmiş. Umarım çok yormaz bu sabretme seni. Yine Kahramanmaraş'ta Deniz bizlerle beraber. Hoş geldin. İzmir'de Tuğçe günaydın enerjisiyle.

0: defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
1: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Şoperfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılın.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik. 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
5: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix,
6: İdefix. Denize çek gönder, denize çek gönder.
7: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın deniz

0: servisine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesi.

Havanın notlarını bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün için ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın daha çok doğu kısmında, Akdeniz'in Burdur dışında genelinde, İç Anadolu'da Ankara ve Çankırı dışında, yine Karadeniz, Doğu Anadolu, Kütahya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Osmaniye ve Gümüşhane çevreleriyle

Antalya'nın daha çok doğu kesiminde, Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli de olması beklenen durumlar arasında sevgili dinleyenler. Bölgesel olarak Marmara parçalı ve çok bulutlu. Özellikle de İstanbul özelinde 13 ila 21 derece arasında değişen hava sıcaklıkları var. Ege parçalı ve çok bulutlu. Kütahya çevrelerinin bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. İzmir'in 14 ila 26 derece arasında değişeceği bir hava hakim olacak. Öte yandan yine İç Anadolu'da parçalı ve çok bulutlu bir hava var. Ankara ve Çankırı dışında yerel sağanak yağışlar görülebilir. Az evvel de söylediğim gibi. Öte yandan devam ettiğimde Doğu Anadolu'da parçalı ve çok bulutlu. Yarına kadar da yine yerel sağanak geçişleri görülebileceğine dair işaret ediyor meteoroloji. Bir de Güneydoğu Anadolu'ya bakalım. Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor.

yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %58 seviyesinde sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %72'lerde şu an. Ataköy-Bakırköy yönünde sahil yolunda sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler yönünde bir sağ şeritte araç arızası uyarısı var. Yine aynı şekilde orada da bir şerit trafiğe kapalı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'dan Anadolu'ya geçişler yönünde de meydana gelen bir trafik kazası vardı. Kaldırıldı ama bölgedeki yoğunluk bu

Ondan kaynaklı da devam ediyor. İstanbul'un özellikle kuzey hattında bulunan Hüseyinli, Ömerli, Riva bölgelerinde oldukça sis nedeniyle de görüş mesafesi 100 metrenin altına düştüğünü de paylaşarak dikkatli olmanızı tavsiye ederim sevgili dinleyenler. İyi yolculuklar.

Saatlerimiz 7.45 oldu ve güne merhaba da Derya bize eşlik etmeye başladı. Yağmurlu bir Rize sabahından günaydınlarıyla. Hayat bana sabrı ve mesafelerle yaşamayı öğretiyor demiş mesajında. Umarım sabrettiğin ne varsa vuslatı da güzel olur. O mesafeler de yok olur, yok olur, görünmez kadar yok olur hatta. Sakarya'da Ebru bizlerle beraber. 34 yaşındayım. Hayat bana her koşulda nasıl yapabileceğimi, nasıl yapabileceğimi öğretti, öğretiyor demiş mesajında. Çok güzel. Nasıl yapabileceğine dair de hayatın öğretisi hiçbir zaman bitmiyor. Biz de hayat öğrencisi olarak da aynı zamanda. Bu öğrenciliğimiz de bitmiyor. İskenderun'dan Ankara'ya yolculuk yaparken Meral bizleri dinliyormuş şu an. Ve şu anda hayat bana her şeyin gelip geçici olduğunu öğretiyor demiş. Lütfen kıymet bilenlerin de kıymetini bilelim. Oo, şahane. İyi yolculuklar diliyorum Meral. Sıradaki şarkılar senin de yolunu güzelleştirsin. Esma Nur hoş geldin. Kocaman günaydınlarıyla aramızda. Kayseri'deyiz. Mehmet şu an bizleri dinliyor orada. O da hayat bize şu an sabretmeyi ve aynı zamanda da şükretmeyi öğretiyor. Heh, o da çok kıymetli Mehmet. Şükretmek. Peki hayat size şu anda ne öğretiyor sevgili dinleyenler? 505 188 30 00 mesaj

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam iş bankası.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
5: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmara.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak masa seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: İdefix bilgilendiriyor. Eylül ayının gelmesiyle günlük rutinler de yeniden şekilleniyor. Modadan süpermarkete, teknolojiden ev yaşama, ihtiyaç duyulan ürünlerde avantajlı fiyatları yakalamak bütçeyi daha iyi yönetmeye yardımcı oluyor. Bu dönemin ihtiyaçlarını tamamlarken alışveriş yapmanın yeni bir yolu da İdefix'le grup alışverişi. Birlikte almanın gücüne dayanan bu yeni nesil alışveriş deneyiminde İdefix mobil uygulaması veya sitesine girerek grup alışverişi kampanyalı ürünlerden ihtiyaca göre seçilerek kampanyaya katılım sağlanıyor. Ürün linkinin arkadaşlarla ve çevreyle paylaşılması, aynı ürünü almak isteyenlerin de kampanyaya katılmasını sağlıyor. Süreç kampanya detay sayfasından takip edilebiliyor. Hedeflenen satış adedine ulaşıldığında kampanya tamamlanıyor ve ürün avantajlı fiyatıyla satın alınabiliyor. Grup alışverişi kampanyaları sınırlı süre ve stoklarla sunuluyor. Grup alışverişi fırsatları, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 24 Eylül 1996 yılında sanat güneşimiz Zeki Müren hayatını kaybetti. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

Güne merhaba da ilk saatimize yavaş yavaş veda ederken gündeme dair gelişmeleri bir göz atalım sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden Filistin başta olmak üzere mazlum halklar için verdiği kararlı mesajlar dünya genelinde de yankı uyandırdı. Dünya televizyonlarının canlı yayınladığı tarihi konuşma küresel vicdanın da sesi oldu aynı zamanda. Yine Erdoğan'ın net ve kararlı duruşu Birleşmiş Milletler Kürsüsü'ne çıkan diğer ülkelerin

liderlerine de ayrı bir cesaret verdi. Söylemlerinden anlaşılan mesajlardan yola çıkarak yapılan bir durumdur bu da. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta düzenlenen Türk ve kardeş topluluklar buluşmasında da açıklamalar önemliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı verilirken Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Madem ki kardeşsek hakkını vermek zorundayız dedi. Ve dünyada yayılan İslamofobiye ilişkinse Müslümanlardan entegre olmaları değil asimile olmaları bekleniyor. Bizse entegrasyona evet, asimilasyona her çeşidine de hayır diyoruz mesajını paylaştı. Radyo

Radyo Türk Vazisi'niz, ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günler aydın olsun, şahane bir perşembe günü olsun. Dedikten sonra bu saatimize kimlerle başlıyoruz? Mehmet'le başlıyoruz. Mehmet Bülbül Batman da bizlerle. Günaydın ve hayırlı yayınlar mesajıyla. Hayat yaşadıkça bana rol model oluyor demiş. Yaş aldıkça. Bizzat hayatın kendisi. Peki. Emel aramızda, günaydın. Yağmur sonrası serinliği olan Kayseri'den günaydınlarıyla aramıza katılıyor. Hayat şu anda kendimi sevmeyi, kendime merhamet etmeyi öğretiyor demiş. Bu da çok kıymetli bir öğreti. Kendimizi sevmek, kendimize merhamet etmek. Yeter daha. Acıyın kendinize. Başkaları acımıyor malum. Yasemin Mardin'den selamlarıyla elbette günaydınlar diyerek aramızda. Tüm Kahramanmaraş'ta şu an tüm Turkuaz ailesine günaydınlarıyla, Hatice de bizlerle. Eşimle sabah kahvemizi aldık ve hayattan da çokça, hani çok da beklenti olmamalı dedik mesajında. O yüzden de çok beklentin olmayınca hayatında bir şey öğretmesine gerek kalmıyor sanki. Afiyet olsun Hatice, sana ve eşine de çokça sevgiler, selamlar. Evet, sohbet konumuz, hayat size şu anda ne öğretiyor? 505 188 30 00 mesaj attınız.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai

0: Doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol.

0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
1: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix,
2: İdefix. Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
3: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
6: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
9: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen iklim etkinliğinde de önemli mesajlar verdi sevgili dinleyenler. Erdoğan diğer ülkeleri Antalya'da düzenlenecek olan COP31 etkinliğine davet etti ve dünyaya hitap eden Erdoğan iklim kriziyle mücadelede Türkiye'nin kararlı vizyonunu ortaya koydu ve sıfır atık, elektrifikasyon, yine finansman ve adil geçiş başlıklarında dünyaya çok kritik mesajlar verdi ve Nepal'deki felaketi örnek gösteren Erdoğan sel felaketi artık kaybedecek vaktimiz olmadığını çok acı bir şekilde de gösterdi dedi. Öte yandan Uluslar Ligi heyecanının adresi Turkuaz Medya olacak ve Avrupa futbolunun devlerini karşı karşıya getirecek UEFA Uluslar Ligi'nin heyecanı da ATV, A Haber ve Aspor ekranlarında futbol severlerle buluşacak. Montella yönetimindeki milli futbol takımımızsa 25 Eylül Cuma günü, yani yarın, UEFA Uluslar A Ligi'nde ilk sınavında güçlü rakibi Fransa ile karşı karşıya gelecek. Ay Yıldızların Kocaeli'nde 3 puan için sahaya çıkacağı Türkiye-Fransa mücadelesi de ATV'den canlı yayınlanacak sevgili dinleyenler. Milli takımımıza da şimdiden başarılar diliyoruz. Umarım çok güzel bir sonuç alarak da o heyecanı hem bu maçta hem diğer maçlarda da bütün ülkemize yaşatırlar.

0: Britanya orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
1: Bir reklam. Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğun %62 seviyesinde sevgili dinleyenler. Maalesef yine uyarılar var. E5 üzerinde Yeni Bosna Şirin Evler yönünde orta şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapalı. Yine E5 üzerinde Avcılar Şükrü Bey Parseller yönünde de sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı sebebiyle bir şerit trafiğe kapalı sevgili dinleyenler. Hadımköy Haraççı Yolu Hobi Bahçesi hizası Arnavutköy yönünde de bir trafik kazası uyarısı var. Akış karşı yönden tek şeritten paylaşımı sağlanıyor. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

Olanlar arasında kimler varmış? Ayla Samsun'da bizleri dinliyor şu an. Günaydın. Herkesi mutlu edemem, herkesi değiştiremem. Ama kalbimi kaybetmeden kendi yolumda yürüyebilirim. Ve ben hala öğrenmeye devam ediyorum. Ve biraz da bu aralar dersim başkalarına verdiğim değerin de birazını kendime verme konusuyla ilgili diyor. Ya işte o başkalarına verdiğimiz değerin çok çok küçüğünü biraz da kendimize verirsek farkındalığı çok iyi hissedeceğiz diye düşünüyorum. Fatma Aslan bizlerle beraber. Günaydınlar. Bugünkü soruna istinaden bu aralar hayat sürekli yanıtlar aramaktan vazgeçip zihnimin kontrolü biraz da olsa elden bırakmama izin vermeyi öğretiyor demiş. Rahatlığı keşfetme zamanı diyor. Kolaylıklar dilekleriyle Gaziantep'ten sevgilerini gönderdi Fatma. Evet, biraz o rahatlama, o kolaylığı hissetme. En azından bir izin verme. Yani kemerleri gevşetme gibi de düşünebiliriz kendi içimizde. Günaydın tekrardan. Ve Mahmut da, Mahmut Elibol da Kırıkkale'de bizlerle beraber. Ustalarım çalışıyor, bahçede inşaat bitmedi. Bünyamin Ustam'la Mithat Ustam çalışıyor demiş. O zaman hepsine sevgilerimizi gönderelim. Kolaylıklar olsun. Güzel geçsin. Sohbet konumuz: hayat size şu anda ne öğretiyor?

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü.
1: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Smokin bizim işimiz.

0: Ne doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne ister ol.
7: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
8: Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre'nin Ferre artisi var.
9: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
10: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
9: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
11: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere tekrar bir göz atalım sevgili dinleyenler. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceğini aktaralım öncelikle, ama bazı illerimizde özellikle uyarılar var. Kütahya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ama yağışların Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyılarında, Zonguldak, Bartın, Osmaniye ve Gümüşhane çevreleriyle Antalya'nın daha çok doğu kesiminde, Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor sevgili dinleyenler.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: Burası
3: Radyo Turkuaz.
2: Hayat burada.

Sabah kahvaltı niyetine çorba içmeyi sevenlerden misiniz? Ben sevenlerdenim. Çok da severim, çok da bayılırım sabah kahvaltısına çorba. İşte çorbayla ilgili çok güzel bir gelişme var sevgili dinleyenler. Dünya mutfaklarını yemekseverlerin değerlendirmeleriyle sıralanan Taste Atlas, dünyanın en iyi 100 çorbası listesini güncellemiş. Türkiye'den 4 çorba yer alıyor bu ilk 100'de ama özellikle de bir çorba ikinci sırada sevgili dinleyenler. Dünyada ikinci sırada. Önce hani aklınıza gelen çorba noktasında tahminlerinizi sorsam ilk işte mercimek de Ezogelin'di, yayla çorbasıydı vesaire diyebilirsiniz ama Gaziantep mutfağının öne çıkan lezzetlerinden olan ve geleneksel olarak sabah saatlerinde de tüketilen beyran bu puanla listenin 4.5 puanla listenin ikinci sırasına yerleşmiş. Listenin zirvesinde Paraguay mutfağında bir çorba var ama Türkiye'den beyran ikinci sırada, dünyanın en iyi 100 çorbası listesinde sevgilenler. Bilmiyorum imkanınız var mı ama ilk beyran içerken bizim de kulaklarımızı çınlatırsınız. Ayşegül Aydın günaydınlar. Hoş geldinlerimize. Halil İbrahim şu an yağmurlu bir Samsun sabahından herkese iyi mesailer mesajını gönderdi. Birlikte çalıştığımız ve sizi dinlediğimiz Coşkun abime ve Bahri kardeşime de çok sevgi ve selamlar göndermek istiyorum demiş. Bizden de çokça sevgiler, selamlar olsun. Kolaylıklar diliyorum. Mehmet de Mardin'de şu an selam ve saygılarıyla bize eşlik eden dinleyicilerimizden. Sohbet konumuz: hayat size şu anda ne öğretiyor? 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boschcarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan Sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu Sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan Sensat.com. Sensat.com.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
1: Reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Yine merhaba da ikinci saatimize de yavaş yavaş veda ederken yine ana vurgu yapacağız. Anın önemini anlatacağız sevgili dinleyenler. Yaşadığımız anın, yani tam şu anın üzerine neler neler yazıldı da insan hala farkında değil. İşte bu anların. Planlar yapıyoruz. Haftalar sonrası, aylar sonrası, belki yıllar sonrası. İnşallah hani ömrümüz olur da o anlara da ulaşırız. O ayrı. Ama elimizde olan şu anın kıymetini bilmek. Her şey tam şu an oluyor çünkü. Tam şu an bitiyor mesela. Orhan Velikanık Hoşgör Köfteci öyküsünde yaşadığımız her an geri gelmeyecek bir hazinedir diyor. Yani şu anların kıymetini bilmek çok kıymetli. Bilenler

0: olursun. Benim aklım başımda değil.
1: Radyo Türkvaz'desiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar sevgili dinleyenler. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günler aydın olsun. Sağlıcakla geçen, sorunsuz geçen, altını çiziyorum, stressiz geçen Perşembe günü olmasını diliyorum. Hani perişanlıktan uzak tabii ki. Ve bu saatimize başlarken de kimlerle nerelerdeyiz diye baktığımda Bursa'da olduğumuzu görüyorum. Elif günaydın. Hayat bana kimseye sonuna kadar güvenmemem gerektiğini öğretiyor şu anlar. Net demiş. Umarım güvenini boşa çıkartmaz. En azından şu anki etrafındakiler. Mahmut, o da Diyarbakır'da bizlerle beraber. Eminim ki benimle aynı fikirde olan nice insan vardır. Bu hayat insana hak ettiğinden fazla değeri göstermemeyi de, gereğinden fazla çevre edinip güvenmemeyi de öğretiyor. Sonuçta 10 tane 10 kuruşta 1 liradır, 2 tane 50 kuruşta 1 liradır demiş. Hesap, matematik çok iyi. Mahmut, teşekkür ederim. Yani bunu hayatımızın çok erken bir döneminde de fark ediyor olabiliriz. İleri yaşlarımızda da fark ediyor olabiliriz ama bize verilen değerin karşılığını yansıtmak daha yorucu olmayan bir seçenek oluyor. Yani ne görüyorsak onu yansıtmak. Kıymetli. Sohbet konumuz, hayat size şu anda ne öğretiyor?

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
2: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. İstanbul

0: Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. PR Art Line artısı var.
2: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
3: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımınıza

0: ettirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister ister ol.
2: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Makine sektörünün ihracatı yılın 8 ayında 2025'in aynı dönemine göre %1 artışla 18,8 milyar dolara yükseldi. Makine İhracatçıları Birliği verilerine göre serbest bölgelerde dahil edildiğinde makine imalat sanayisinin konsolide ihracatı Ocak-Ağustos döneminde 18,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yılın 8 ayında en yüksek ihracat 2,2 milyar dolarla %7,8 artışın yaşandığı Almanya'ya yapılırken onu 1,6 milyar dolar ihracat ve %29,4 artışla Amerika Birleşik Devletleri izledi.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
0: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuaz

Günün öne çıkan gelişmelerine bir göz attığımızda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta düzenlenen Türk ve Kardeş Topluluklar Buluşması'nda yaptığı açıklamalar var sevgili dinleyenler. Önemli açıklamalar. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Madem ki kardeşsek hakkını vermek zorundayız dedi. Ve Erdoğan dünyada yayılan İslamofobiye ilişkinse Müslümanlardan entegre olmaları değil asimile olmaları bekleniyor. Bizse entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz mesajını paylaştı. Uluslar Ligi heyecanının adresi Turkuaz Medya olacak sevgili dinleyenler. Avrupa futbolunun devlerini karşı karşıya getirecek UEFA Uluslar Ligi'nin heyecanı ATV, A Haber ve A Spor ekranlarında futbol severlerle buluşacak. Montella yönetimindeki amelli futbol takımımızsa yarın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk sınavında güçlü rakibi Fransa ile karşı karşıya gelecek. Ay Yıldızları'nın Kocaeli'de 3 puan için sahaya çıkacağı Türkiye-Fransa mücadelesi ATV'den de canlı yayınlanacak sevgili dinleyenler. Saat 21.45'te. Şimdiden de millilerimize başarılar diliyoruz. Hem bu maçta hem bir sonraki maçlarda aynı şekilde güzel sonuçlar almalarını da temenni ediyoruz.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Bir reklam. Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %60 seviyesinde sevgili dinleyenler. E5 üzerinde Şirin Evler İncirli yönünde sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapalı. Şenol Güneş Bulvarı, İkbal Caddesi, Finans Merkezi arası yol çalışması nedeniyle iki yönde de trafiğe kapalı olduğunu paylaşalım sevgili dinleyenler. Öte yandan Ankara trafiğini etkileyen olaylar arasında Turan Güneş Bulvarı, İncek yönü Panora alt geçitte bir trafik kazası uyarısı var. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

Sabah saatlerimizi 9.26 yapmışken bizimle bu anı paylaşanlar arasında Abdurrahman da var. Sıradaki şarkıları Merve Nur'a armağan etmiş o da. İkinize de bizden sevgiler, selamlar olsun. Aslı günaydın. Hayat bana şimdi karşındakine ne kadar değer verirsen ver. Onun görmek istediği kadarsın. Fazlasını alamıyoruz. Onu gösteriyor. Acı ama gerçek mesajını göndermiş. Yani benzer dersleri, hatta belki birebir aynı dersleri her birimiz farklı zamanlarda, farklı yaşlarımızda, farklı olaylardan alıyoruz. Ama evet, karşımızdaki değer verme noktasında kendimizi paralayalım, parçalayalım. Ne olursa olsun karşındaki kapasitesi kadar alıyor, görmek istediği kadarını alıyor, belki de hiç göremiyor, görmek istemiyor vesaire. Ama işte o duvarı aşma konusu ya da o duvarın kaç tuğla üst üste eklendiği konusu karşı tarafa ait. Ama biz kendimizi paramparça etmekle, kendimizi yormakla kalıyoruz. Öğreniyor muyuz? Öğreniyoruz. Ama işte maalesef sohbet konumuz hayat size şu anda ne öğretiyor sevgili dinleyenler.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
2: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan Maxi Puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan Maxi Puan kazanın.

0: sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir.
1: Otorapor, otoekspertiz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
2: Sıradaki şarkı Hepicin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın daha çok doğusunda, Akdeniz, Burdur dışında Akdeniz bölgesinde, Ankara ve Çankırı dışında İç Anadolu'da, yine Karadeniz, Doğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun daha çok batı kısmında yağışlar söz konusu. Kütahya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyılarında Zonguldak, Bartın, Osmaniye ve Gümüşhane çevreleriyle Antalya'nın doğusunda, Adana'nın kuzeyinde yer yer kuvvetli de olması beklenen durumlardan sevgili dinleyenler. Aman dikkat!

En iyileri dinlemek için en doğru seçim.

Bazı şarkılar çok özel. Ve o özel şarkılarla saatlerimizi 9.45 yaptık. İskenderun'da Senem kahvesini ortak ediyordu bizi. Birsen Diyarbakır'da sevgileriyle aramızdaydı. Hasan Oymak, ona da sevgilerimizi gönderelim. Hayatım bana öğrettiği insanın kendisinden başka değerli bir şeyin olmadığı demiş mesajında. Çok da doğru söylemiş. Evvela kendi sağlığımız, önce kendi mutluluğumuz, kendi önceliklerimiz, sonrasında da sevdiklerimiz sırayla. Çağla Osmaniye'de bizleri dinliyordu. Çok güzel bir mesajlarımızdaydı. Yüreğine sağlık. Hayat bize zamanla aslında her şeyin bir zamanı olduğunu, herkesin bir vedası olduğunu, her acının da bir iyileşme vakti olduğunu öğretiyor demiş. Çok da güzel mesajıyla aramızdaydı. Çok teşekkür ederim Çağla. Umarım o hayatın öğrettiklerini de çok iyi öğrenen ve öğrendiğini de uygulayabilen hayat öğrencileri oluruz. Esin aramızdaydı. O da hayat bana her zaman en değerli kendim olduğunu öğretti demiş. Kuaför. Kolaylıklar diliyorum. Mardin'de 9 aylık oğlu Mustafa Emir'le şu an kızı İkra ile bizleri dinliyordu Sevda. Bütün aileye sevgilerimizi gönderelim. Zeki aramızdaydı. Ona da teşekkür ederim. Ve Hatice de Kırıkkale'de bizlerle bu anı paylaşan dinleyicilerimizdendi. Yüreğinize, gönlünüze sağlık.

Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın. Uçak.

0: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
0: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor.
5: Radyo Turkuvaz.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 24 Eylül 1996 yılında sanat güneşimiz Zeki Müren hayatını kaybetti.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Türkiye 2025'te 17,5 milyon tonluk çelik ihracatı gerçekleştirerek dünyanın en fazla çelik ihraç eden 6. ülkesi olurken Çin 133,6 milyon tonla küresel ihracatta liderliğini sürdürdü. Almanya 20,9 milyon tonla 4. Avrupa Birliği 20,5 milyon tonla 5.

0: 5. sırada yer aldı. Türkiye gerçekleştirdiği 17,5 milyon tonluk ihracatla 6. sırada yer alırken onu 13,5 milyon tonla İran takip etti.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Radyo Turkuaz.
3: İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
3: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Ve Uğur'la Güne Merhaba'nın bugünlük de burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Her birinizin güne başlama yolculuğunu eşlik etmeye çalıştım bu sabahta. Umarım yüzünüzde ve yüreğinizde küçük de olsa bir tebessüme sebep olabilmişimdir. Gönlünüzden geçen ya da böyle çok sevdiğiniz bir şarkıya denk gelerek gününüz umarım daha da güzelleşmiştir. Sıradaki şarkılar yarın da sizler için olacak. Saatler onu gösterdiğinde en iyisi olurtan Türkiye ve dünya gündemine dair önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacak. Ve akabinde mikrofonda gönül dostu Füsun gününüzün 2 saatine ortak olacak sevgili dinleyenler. Umarım her birimiz için sağlıkla ve huzurla geçen güzel bir gün olur. Kısacık zamanımızda keşkelerimiz olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Yarın da yine yeni güne beraber başlayalım olur mu? Sabah 7'de kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi toplantısında konuştu. Dünyanın birçok bölgesinde sorunlar var, Müslümanlardan entegre olması değil, asimile olması bekleniyor. Bizse entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti. Yavaş, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum ifadelerini kullandı. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında iki yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında bilgi sahibi sıfatıyla Doğu Perinçek'in savcılıkta ifadesi alındı. Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna müdahale ettiği tespit edilen Bayram Özbek de tutuklandı. Türkiye'den derin uzayda bir ilk, hibrit roket teknolojisi test edilecek. Yenilikçi bir teknolojiyi ilk kez derin uzayda hayata geçiren ülke Türkiye olacak. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, OpenAI tarafından geliştirilen bir yapay zeka ajanının Haziran ayında ülkenin kamu sağlık sistemi Medicare portalına sızdığını duyurdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin İstanbul ayağı 26 Eylül 4 Ekim arasında sanatseverlerle buluşacak. Avrupa Spor Haftası kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde spor etkinlikleri yapılıyor. 23-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenen etkinliklere vatandaşlar katılabiliyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

0: dostunuz geldi. Saatler 12'yi gösterene dek Türkiye'nin ve gurbetin en sevilen radyosunda Radyo Turkuaz'dayız tabii ki. Rengimiz turkuaz, adımız turkuaz. Benim dinleyicilerim çok güzel ya. Daha programa başlamadan sosyal medyadan ve WhatsApp üzerinden mesajlar gelmiş. Ben de sizleri seviyorum. Hoş geldiniz.
1: Bir sabah sen...
0: Hadi bakalım Uğur Eracı'nın hemen ardından hem haber merkezimize hem Uğur'a şöyle teşekkür ediyorum. Ve yayınımız başlıyor.

0: dinleyicilerime canım diye yazıyorum. Siz de şu an kime canım diye yazmak isterseniz, ama öyle bir içten olsun ki sağında solunda başka şeyler de yazabilirsiniz, hiç fark etmez. Kalpler olur, çiçekler olur, ama öyle bir canım yazın ki yanına da küçücük bir şey olsun sizden diyorum. Ve aç Radyo Turkuaz'ı diye de eklemeyi unutmayın. Canım, canım, canım,
1: canım. Reklam.
2: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
1: Stablex. Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre'nin. Ferre artisi var.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Ekspertizde Dino Bile.
6: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
7: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6, 93.6. Ankara 90.2, 90.2. İzmir 101, 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
8: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

bugün gerçekten neye ihtiyacınız var? Ben sabah 6'da kalktım ama bir gözüm hala kapalı. Tek gözeyim. Gerçekten söyleyeyim size yani. Allah Allah, bugün ne var böyle bir baş ağrısı, bir değişik böyle bir, tabii mevsim geçişleri felaket. Dün yağmur yağdı epey bir. Bugün güneş gözüküyor ama hava artık soğumaya da başladı. Biz hala yazlık kıyafetlerle dolandığımız için ne yapacağımızı bilmiyoruz. Geçiş dönemleri ne kadar zordur değil mi insanın? Hayatında da öyle. Kolay değildir gönlümün dostları. Ya bilmemekte huzur var. Beklememekte huzur var. Haklı çıkmaya çalışmamakta huzur var. Mesafe koymakta huzur var. Artık istememekte huzur var ve dostlar. Radyo Turkuaz'dasınız. Gönül dostu Füsun'lasınız.

0: Yeşim demiş ki sabahlarımızın ballı katmeri, ben de şey anlarım, ballı katmer yapmışlar hayal ediyorum. Acaba fotoğraf mı gönderir mi göndermez? Kahvaltı edenler, edemeyenler burada mıyız? Kısacık bir mola.
1: Bir reklam. Bir reklam.
0: Evet efendim, şu an bakıyorum kahvaltı edenler, bana fotoğraf gönderenler var mı? Neredeyim? 505-188-30-0'dayım. Aynı zamanda @radyoturkuaz@gönuldostufusun. Tabii ki sosyal medyadayız. Bizi takip etmeyi unutmayın. X'de çok göremiyorum. Instagram'da çok fazlayız. Facebook'ta da aynı şekilde. X'e de gelin diyeceğim ama orası daha başka bir platform. Orada vallahi böyle tartışmalar, onlar bunlar... Yani müzikte, sanatta biraz kayboluyor X'de. İşte futbol konuşmaları oluyor, siyaset oluyor. Ama böyle Instagram'a geldiğinizde daha böyle yaşamsal şeyler paylaşılıyor. Ama yine de X'de de bekliyorum sizi, bir fotoğraf paylaştık. Şöyle bir yazımız var, çok da güzel bir fotoğrafımız var efendim. Bana gel, bostana gel. Hadi gelin böyle birazcık havamız değişsin.

Olmaz dostsuz olmaz, sevdasız hele hiç olmaz. Sevgiden kaçanlara deyin ki yapma böyle, yapma orada bir dur deyin. Yapma ya, sevin gönlümün dostları, sevin gürül gürül sevin. Yani toprak olacağız, gürül gürül bir sevin be dostlar. Şimdi biraz evvel kulaklığı çıkarttım, dedim ki ben bir odam yakın, oraya gideyim. Ne alacağımı hatırlıyordum fakat oraya giderken ne alacağımı unuttum. Sonra tekrar koşa koşa geri geldim, tabii yayın var. Sonra buraya geldiğimde hatırladım. Yani sanırım odalar arasında çekmiyor bazen benim beynimin frekansları. Sizde de oluyordur değil mi? Bu bende çok fazla oluyor. Allah Allah dedim, oraya kadar gittim geriye geldim. Ama şimdi hatırlıyorum, kağıda yazdım. Unutmamak için. Yok yok yok, kağıda yazmadım ya.

0: Ayla diyor ki bir Karadeniz potporu mu yapsak, yaparız valla. Çok kısacık bir reklam molası var. Böyle 1,5 dakika sonra şöyle Karadeniz potporusuyla bir coşalım mı, var mısınız? Burcucuğum kızı kahvaltı, yani kızıyla birlikte kahvaltı ediyormuş Selin'le birlikte. Kızı kahvaltı dedim. Selin'im canım benim. Sonra Maraş'a gidiyorum, Zahra zamanı. Zahra zamanını bilir misiniz? Şu Anadolu ağzına bayılıyorum dostlar ya. Kışlık erzaklar hazırlanıyor ya böyle. Kışlık hazırlıklar yapılıyor ya. Salçalar tamam, tarhanalar tamam demiş Nesibe. Oh, bin şükür diyorum, Rabbim huzurla, sağlıkla, sevgiyle yemeği de nasip etsin. O zaman Zahra zamanında bakalım hazırlık yapanlar var mı? 505-188-30-0'dayım.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre'nin Ferre artisi var.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
6: Radyo Turkuaz.
7: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
6: Radyo Turkuaz.
7: İstanbul 93.6.
8: 93.6.
7: Ankara 90.2.
8: 90.2.
7: İzmir 101.
8: 101.
7: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
6: Radyo Turkuaz.
7: Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
9: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

Koştum mendil getirdim ama şarkılar bitti. Biz bu mendille ne yapacağız durun bakın. Şimdi seni çalıyorum. Alın mendilleri elinize. Gönül dostunuz getirdi. Ya böyle şöyle hep beraber böyle açık bir alanda olsak, birinin düğününe gitsek mesela nasıl olur? Özledik ya düğüne gitmeleri. İnsanlar kaçıyorlar altın fiyatlarından dolayı. Gerçekten yani böyle eskiden ne kadar böyle kalabalık olurdu düğünler değil mi? Mendili göreyim Aylacığım. Sibel'cim Giresun'a selamlar.

0: Bazı insanların bahaneleri demek ki sadece bahaneymiş.
1: Vallahi.
0: Başkaları için bakıyorum da neler neler yapıyorlar. Demek ki mesele yolların zorluğu değilmiş. Benim için yürümeyi göze alamamaymış ya. Bunu geç de olsa anlayanlar burada mı? Canımsınız, gelin kahvemiz çayımız hazır. Gelin sohbet edelim, gelin şöyle yeniden hayata bir merhaba diyelim, var mısınız? İnsan biliyor musunuz, her gün sanki yeniden doğuyor. Bakın bunu unutmayın, her sabah yeniden doğuyoruz.

Dostlar şu an mesajlar geliyor sizden. Nerede deprem olduğunu anlamaya çalışıyorum. Önce Antep'ten sevgili Ömer yazdı. Nesibe yazıyor şu an Maraş. Başka yerlerden nereden var? Şu an kalbim böyle küt atıyor sizinle birlikte. Doğu ve Güneydoğu'da anladığım kadarıyla hissedilen bir deprem var. Şu an yansımasını bekliyoruz tabii ki. Ajanslara da haberlere de. Ama çok kötü, çok sallandık diye mesaj geliyor. Yeşim diyor İskenderun'da hissetti diyor şu an. Bir sakin olalım. Sakin olun dostlar. Hemen ne yapacağınızı biliyorsunuz. Eğer dışarı çıkmanız gerekiyorsa çıkın. Telefondan bizi dinleyebilirsiniz. Neye ihtiyacınız varsa söyleyin lütfen. Yani tahmini büyüklüğünün 5,3 olduğu falan söyleniyor. Ama tam olarak neresi şu an tabii ki bakıyorum, son dakikalara bakıyorum ama sizden gelen haberlerle belli ki Doğu ve Güneydoğu'da hissedilen bir deprem var. Malatya'da hissetmiş, Enes'ten geldi. Şu an Maraş'tan geliyor. Çok sallandık diyor. Ay kıyamam ben size, Allah'ım geçmiş olsun. Dışarı biraz çıkın, biraz şöyle bir hava alın. Panik yapmadan elinizde turkuazradyolar.com ve turkuazradyolar mobil uygulamadan da bizi dinleyip bize mesaj da gönderebilirsiniz. Neye ihtiyacınız olursa buradayım, Allah'ım sizleri korusun diyorum. Evet, şu an pek çok yerden arka arkaya mesajlar geliyor. Selçuk da yazmış. Kırmızı ışıkta diyor araba sallandı demiş. Allah'ım sizi korusun. 500-588-30-0'dayım. Türkiye'nin neredeyse Doğu ve Güneydoğu'da birçok şehrinde şu an hissedilen bir deprem gerçekleşti. Az evvel gönlümün dostları Antep'ten, evet Gaziantep'ten Ayfer dinleyicilerimiz Senem'den geldi. Çok hissettik diye neler oluyor diye korktum diye bir mesaj var. Panik yapmıyoruz gönlümün dostları. Bir şekilde oradan bize yazmaya devam edin. Osmaniye'de, evet Osmaniye'den Ayşe de şu an söylüyor. Şimdi kısacık bir şarkı molası verelim. Hatta bir ben hızlıca reklamlara mı geçsem diye düşündüm. Şöyle bir bakalım. Yok yok, ben şimdi bir şarkı molasından sonra hemen geliyorum.

0: Şimdi ben ne yapıyorum biliyor musunuz? A Haber'i açıyorum.
1: Uyarı geldi. Dinleyelim. Sarsıntı öncesine ve uyarıdan yaklaşık bir 10 saniye sonrasındaydı. Biz sarsıntıları hissettik. Yine bu anlamda sarsıntıları hisseden çok sayıda vatandaş var Gaziantep'in pek çok noktasından. Hatta yine biraz önce de belirttiğim gibi başta Gaziantep olmak üzere bölgedeki birçok ilde bu sarsıntının hissedildiğini sizlerle paylaşmamız gerekiyor. Elbette ki AFAD'dan da biraz sonra açıklama gelecektir. Henüz yeni meydana geldi bu deprem. Orta şiddette bir deprem olduğunu ifade edelim, ancak oldukça şiddetli bir şekilde hissedildiğini de sizlerle paylaşmamız gerekiyor. Kısa süre sonra valiliklerden de açıklamalar yapılacaktır. Evet, şu anda Gaziantep Valiliğinden bir açıklama bekliyoruz. Yine Şanlıurfa'dan bekliyoruz. Zira merkez üssünün Şanlıurfa olduğu belirtiliyor. Umarım olumsuz bir durum yoktur. Zira 6 Şubat sonrasında ağır hasarlı binalar vardı. Bunların tamamı yıkılmıştı. Ağır hasarlı bina bulunmuyor. Ama az hasarlı binalar vardı. Bunlarda herhangi bir hasara neden oldu mu bu deprem? Bunu henüz bilmiyoruz ama şu an için bir panik havasının olduğunu, sarsıntı sonrasında vatandaşların panik yaşadığını, iş yerlerinden dışarı çıktığını ve evlerinden de dışarı çıkan vatandaşların olduğunu sizlerle paylaşalım. Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta da yine bu deprem hissedilmiş durumda. Kilis'te de hissedildi deprem ve vatandaşlar şu an için bir panik içerisinde dışarıya çıktılar. Ve bu noktada şu ana kadar olumsuz bir haber yok. Umarım olumsuz bir haber de sizlerle paylaşmayız ama
0: İnşallah,
1: resmi açıklamaları
0: inşallah.
1: Bekliyoruz elbette bizler de. AFAD'dan gelecek bir resmi açıklama olacaktır biraz sonra. Ve bu açıklamayı da sizlerle paylaşacağız. Elbette ki depremin merkez üssü Şanlıurfa olarak bizlere uyarı geldi ama henüz açıklanmadı. Şanlıurfa'da daha şiddetli hissedildiği belirtiliyor bu depremin. Yine o noktadaki vatandaşların da panikle dışarıya çıktığını ifade edelim.
0: Evet, Batman'dan da şu an dinleyicilerimiz yazıyor. Gönlümün dostları birçok şehirlerden, Türkiye'nin dört bir yanından buradayız. Panik yapmayın diyorum. Sakin olmaya çalışın. Çocuklarınızı merak ediyorsunuz biliyorum. Şu an tabii ki oradaki okullardan da bir haber bekliyoruz. Valiliklerden de haber bekliyoruz. Haberler geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Buradayım. 500-588-30-00'dayız. Aracında ya da şu an dışarıda telefonundan radyoyu da takip edebilirsiniz gönlümün dostları. Oradan da bize ulaşabilirsiniz. Yanınızdayız. Neye ihtiyacınız varsa. Şimdi kısacık bir reklam molası, ardından geliyorum.
2: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
4: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizlere.

0: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
1: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
2: Reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 24 Eylül 1996 yılında sanat güneşimiz Zeki Müren hayatını kaybetti.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
7: Şimdi gelen

son bilgilere göre Merkez Şanlıurfa 5,8 görünümün dostları. Doğu ve Güneydoğu'da dinleyicilerimizden pek çok mesaj gelerek önce biz burada şu an öğrendik bu depremi ve birçok şehirlerde de hissedildi. Allah yardımcınız olsun, Allah korusun diyorum. Hasarlı olan, güvenmediğiniz evler, binalar, iş yerleri varsa lütfen şu an orada olmayın. Elinizdeki telefonlar yanınızda olsun. Biliyorum evlatlarınızı, çocuklarınızı şu an merak ediyorsunuz, okullarda olanları. Onlar da kontrollü bir şekilde muhakkak dışarıya çıkarılmışlardır diyorum. Buradayız, yanınızdayız. Şimdi ben dinleyicilerimle bir yazışacağım. Bir bakayım neler var. Çünkü Antep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Batman, birçok yerde şu an hissedilen bir deprem. Osmaniye, yanınızdayım, buradayım. Lütfen panik yapmadan, Allah'ın izniyle hiçbir şey olmadan, ki bir sıkıntı, sorun varsa bize de ulaşmaya çalışın diyorum. Umarım gelmez. Umarım kötü haberler almayacağız. Evet, Doğu ve Güneydoğu'da hissedilen 5,8 Şanlıurfa merkezi bir deprem yaşadık az evvel.

Evet dostlar, Şanlıurfa merkezde şimdi 5.8 dendi ama şu an Kandilli öyle söyledi. Sonrası bir 5.4 de görüyorum ama ortanın belki de üstünde bir deprem şu an gözüküyor. Güneydoğu Anadolu'da şu an birçok yerde Anadolu'muzun arka arkaya depremler var. Dinleyicilerimizi yazışıyoruz. Yani biliyorum, o paniğinizi biliyorum. O büyük depremleri yaşamış biri olarak çok korktum diye geliyor. Şu an güç alıyoruz sizden diye giriyor. Canımsınız benim Elif. Allah'a sığınıyoruz ama hasarlı yerler olabilir. Bulunduğunuz yerler. O yüzden

lütfen oralardan durmayın, birazcık bir müddet dışarıda olun, hemen böyle kıyafetlerinizi, her şeyinizi bir giyin, çocuklarınızı korkmayın. Emin ellerde, okullarda şu an öğretmenlerimiz onlarla bir şekilde ilgileniyorlar. Gaziantep'ten Cemile şey diyor, yani bebeğimin üstüne bir şey düştü şu an diyor, çok korktuk diyor, bir şey yok inşallah, sıkıntılı bir durum yok Cemileciğim. Sıkıntılı bir durumu olanlar varsa hemen de yazsınlar, nasıl, ne şekilde yardım ederiz, ne yaparız, hemen konuşalım gönlümün dostları. Geçmiş olsun diyorum. Türkiye'm valla iyi sallandık diye mesajlar geliyor. Mardin'de de duyduk diye bir mesaj gelmiş sevdacımızdan. Ben de çok fazla hissetmedim diyen yerler var ama İskenderun'da yine hissettim diyen dinleyicilerimiz de var. Yani ciddi anlamda Serkan diyor, çok hissedildi burada diyor. Malatya'da depremi hissetmiş. Şu an Sanih'ten geliyor. Pınarbaşı diyor. Şanlıurfa Pınarbaşı ve 5.8 derinlik, 5.4 değil mi? Aslında evet, 5.8 diye ben de şu an bilgileri alıyorum Kandilli'den gönlümün dostları. Çok şiddetli diye Batman'dan, en az 30 saniye sürdü diye şu an Leyla'dan bir mesaj var. Şimdi biz bir haber merkezimize bağlanalım gönlümün dostları. Ardından bir bakalım hem dinleyicilerimizden gelen hem de açıklamalara bir bakalım yetkili mercilerden. Geçmiş olsun diyorum.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi toplantısında konuştu. Dünyanın birçok bölgesinde sorunlar var, Müslümanlardan entegre olması değil, asimile olması bekleniyor. Bizse entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti. Yavaş, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum ifadelerini kullandı. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında iki yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında bilgi sahibi sıfatıyla Doğu Perinçek'in savcılıkta ifadesi alındı. Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna müdahale ettiği tespit edilen Bayram Özbek de tutuklandı. Rus işgali altındaki Ukrayna şehri Oleşki'de mahsur kalanlar, yiyecek ve sudan mahrum kalmış şehirde yaşayanlar bahçe otları yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor. Kentte ve civarında 6000 kişinin yaşadığı belirtiliyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Trump'a yanıt geldi. "Asıl biz terör mağduruyuz, asla diz çökmeyeceğiz," dedi. ABD'de yapılan bir araştırmada Süper El Nino'nun aşırı sıcaklıkları artırarak Şubat 2027'ye kadar dünya genelinde 451 bine kadar ölüme yol açabileceği uyarısında bulunuldu. Nvidia'nın kurucu ortağı ve CEO'su Jensen Huang, yapay zekanın önümüzdeki yıllarda insanlığın sonunu getirebileceği yönündeki senaryoları kesin bir dille reddetti. Yapay zekanın 2030'a kadar dünyayı yok etme olasılığı %0 dedi. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

Haber merkezimiz de hazırlıklarını yapıyor. Gönlümün dostları, onlardan da tam bilgileri, net bilgiyi birazdan Enis Yıldırıtan'da alacağız. Yeni saatimiz başladı. Radyo Turkuaz'dayız ama tabii ki şu an hepimiz böyle bir korku içerisindeydik. Çünkü Şanlıurfa merkezli 5.8 Şanlıurfa merkezi bir deprem gerçekleşti ve ben ilk bunun haberini tabii ki dinleyicilerimden aldım. Urfa'dan bir dinleyicimden aldım. Şu an inşallah iyisiniz diyorum. Gaziantep'ten Ömer'den aldım. Arkasından Nesibe'den geldi. Maraş'tan geldi. Tam böyle yayınımızı yaparken gönlümün dostları bir şekilde iletişim kurarken şu an inşallah iyisiniz. Zaten bana birçok mesaj geliyor. Şu an o mesajlarla yazışmaya devam ediyorum. Bir kez daha hatırlatalım. Az evvel bir deprem gerçekleşti. Doğu'da ve Güneydoğu'da birçok ilde hissedildi. Geçmiş olsun. Panik yapmıyoruz. Gönlümün dostları, hemen yapmanız gerekenleri zaten biliyorsunuz. Biraz dışarıda olmanız gerekiyorsa olsun. Cep telefonlarınızı alın. Uygulamayı indirin.

0: istiyorum. Muhabirlerimiz çünkü vatandaşlarımızla konuşuyor. Bir ses bakalım alalım.
1: Biz yolda depreme yakalandık. Depremin hemen ardından tabii eşlerimiz bizi aradı. Hemen onlar da binadan dışarı çıkmak zorunda kaldılar. Biz de aslında bir haber amaçlı Bismil ilçesine gidiyorduk. Ve yolda depreme yakalandık. Biz de şu anda yolun hemen kenarında hayvan pazarının olduğu bölgede yayınımızı gerçekleştiriyoruz ve insanların gördüğümüz kadarıyla bulunduğumuz lokasyonda dışarı çıkmadığını şu anda görebiliyoruz. Çünkü Diyarbakır çok fazla hissetmedi aslında. Ancak Şanlıurfa merkezli yaşanan depremde maalesef bölgedeki illerde hissetti diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
0: Evet, sözü alıyoruz şu an gönlümün dostları ve birazdan yine böyle muhabirlerimiz bağlandığında ben sizlerle o görüşmeleri, o iletişimi ulaştıracağım. Şimdi 5.4 deniliyor, 5.8 deniliyor ama ben tam yine tekrardan resmi kaynaklardan bir teyit edeceğim. Az sonra geçmiş olsun diyorum Türkiye'm. Allah'ım sizleri korusun, hepinizi korusun. Dinleyicilerimle yazışmaya ben de devam ediyorum. Depremi duyan, hisseden bütün illerden şu an mesajlar geliyor. Yanınızdayız. Yar yardımcınız olsun Rabbim diyorum. Sizlerleyiz. Neye ihtiyacınız olursa. Şimdi kısacık bir reklam molası verelim, ardından beraberiz.
2: Reklam. Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıf

0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
1: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş. Son 10 kişi, son...

0: son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

şu an Kandilli Rasathanesi'nden bir revize var. Şanlıurfa Pınarbaşı'ndaki deprem 5,4 olarak da yazılıyor bazı yerlerde. Gönlümün dostları, geçmiş olsun. Saha çalışmaları, taraması yapılıyor. İnşallah sıkıntılı bir durum olmayacak ama tabii ki bu deprem sonrasında da evlerinize, iş yerlerimize bir bakmamız gerekiyor. Sıkıntılı olan, belki hasarlı olan, az hasarlı, orta hasarlı evler olabilir, binalar olabilir. Lütfen onlara da dikkat edin diyorum. Rabbim yar yardımcınız olsun. Buradayım. Sevda diyor ki, yani eşim görevde, iki çocuğumla birlikte diyor, biraz panik olduk. Sen evelallah, sen hiç endişelenme bir tanem. Orada bak, komşular, arkadaşlıklar, kimler varsa dışarıda olun birazcık, böyle çocuklara da belli etmemeye çalışın. Gönlümün dostları, kolay bir durum değil. Birbirinize destek olacaksınız biliyorum. Bir endişe oldu bir an ilk başta ve biraz sakin kalmamız gerekiyor böylesi durumlarda. O yüzden de hani korku ve kaygı hissetmek çok insani, çok doğru. Benim burada elim ayağım titredi. Sizi düşünemiyorum bile orada. O yüzden de yalnız değilsiniz. Radyo Turkuaz yanınızda. Biz buradayız, yanınızdayız. 500-588-30-0 konuşmak isteyen olursa bana yazın, ben sizi telefonla arayacağım. Benimle konuşmak isteyen, yani yayını almayacağım, kendini yalnız hisseden, çok korkan biri olursa ve kimse yoksa şu an yanınızda, beni arayabilirsiniz depremin olduğunu hissettiği olan bölgelerde.

mesajları cevaplarken dikkatimi çekti. Az evvel ne demiştim size, böyle canım yazın sevdiklerinize diye, bir dinleyicimiz yine depremi hissedenlerden biri eşine yazmış. Böyle o mesajı göndermiş bana. Orayı görüyorum, arkasından bir anda tabii ki hayat bir anda böyle bir değişim gösterebiliyor. O yüzden hep söylediğim şu var, her an her şey olabilir bu hayatta. Ama tabii ki oraya takılı kalarak da, öyle kendimizi üzerek de, travmatik bir hale getirerek de değil. Ama hep buna rağmen hep sevdiklerimize helalleşip, hep sevdiklerimize sıkı sıkı sarılalım be gönlümün dostları. Bunu unutmayın. Sizden de razı olsun, Allah razı olsun. Mesajlar geliyor, biz yanınızdayız. Radyo Turkuaz ailesi olarak biz bir aileyiz. Neye ihtiyacınız olursa, iki dinleyicimle konuştum. Çok korkmuşlardı ama şu an çok daha rahatlar. Ben de onların sesini duyunca çok mutlu oldum. Geçmiş olsun Türkiye'm. Geç.

0: soran.
1: Şu hayatta öğrendim en önemli şeylerden biri ne biliyor musunuz dostlar? En büyük zehir gerçekten yalnızlık. Bakın, yalnızlık. O yüzden de insanın insanla yan yana olması, can cana olması gerekiyor. İşte böylesi zamanlarda da biz her zaman şükrediyoruz. Radyo çok kıymetli, çok ayrı bir yeri var. Hep bunu söylüyorsunuz ya. Bu samimiyeti biz, bu dostluğu sizden alıyoruz. Anadolu'mdan alıyoruz. Bir kez daha geçmiş olsun. Belki radyosunu yeni açanlar vardır. Herkesten önce bakın, herkesten önce Radyo Turkuaz'da dinleyicilerimizden öğrendik biz depremi. 10.40 civarında 5.5, bazı yerlerde 5.4 geçiyor. İlk önce Kandilli 5.8 dedi. Sonra revize etti gönlümün dostları. Orta ama gerçekten bayağı hissedilen bir depremdi. Yanınızdayım, geçmiş olsun Türkiye'm diyorum. Kısa bir reklamdan sonra geliyorum.

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
4: Getir, bir otoluk getir.
5: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
6: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
7: Kazancım net, Sigortam.net.
8: Ekspertise Dino Bilir.

0: Radyo Turkuvaz'la sesimiz daha sesimiz daha güçlü.
1: Eskişehir Radyo Turkuvaz dinliyor.
2: Kırşehir Radyo Turkuvaz dinliyor.
3: Afyonkarahisar Radyo Turkuvaz dinliyor.
4: Almanya Radyo Turkuvaz dinliyor.
0: Radyo Turkuvaz.
5: Belçika, Brüksel Radyo Turkuvaz dinliyor.
6: Başkent Radyo Turkuvaz dinliyor.
1: İstanbul Radyo Turkuvaz dinliyor.
0: Rengimiz turkuvaz, rengimiz turkuvaz. Adımız turkuvaz, adımız turkuvaz. Radyo Turkuvaz.
7: Evet dostlar, adımız rengimiz Radyo Turkuaz, dostumuz çok kıymetli. 500-588-30-0'dan pek çok mesaj geliyor. Şu an depremi yaşayan illerden, dinleyicilerimizden, Anadolu'm bizi dinliyor. Allah'ım sizleri korusun diyorum. Burada uygulamanın da ne kadar önemli olduğunu, bakın cep telefonlarınızı hep diyorum. İndiremeyenler olabilir, büyüklerimiz olabilir. Etrafınızda çocuklarınızdan yardım isteyin. Turkuaz Radyolar mobil uygulamayı cep telefonlarınızı indirin dostlar. Başka hiçbir uygulamada bizi dinlemeyin, zaten yokuz, olanları da kapattırıyoruz. Bizim resmi gerçekten

deprem ülkesiyiz dostlar. Çocukluğumdan beri hep böyle avizelere bakardık. O zaman sallanırdık, korkardık. Babaannemizin, annemizin yanına giderdik. Sonrasında tabii ki Marmara depremi, Büyük Marmara depremi, Düzce depremi. Onlarda da hep tabii ki burada yaşadığımız için biz de Marmara'da. Ve şu travmayla yaşamak da zor. Bir gün işte şu şiddette, bu şiddette deprem olacak diye de. Tabii ki bu korku bir yana, insanın tedbirli olması gerekiyor. İnsanın aklını kullanması gerekiyor. Yani biz bunu yapamıyoruz da bazen. Yani gidip satın aldığımız evlerin altından ne geçiyor? Dere mi var? Yoksa işte oradan böyle depremle alakalı faylar mı var? Hani kaç kişi bunu gerçekten önemseyip de bakıyor? Ya da o ev ne kadar sağlam? Hani işte güzelliğine değil, içine dışına değil de gerçekten sağlam olmadığına da bakmak gerekiyor. Bunlar zor işmiş gibi gözüküyor ama işte öyle değil. Sonra canlar çok yanıyor. Yanmasın be dostlar. Radyolarını yeni açanlara bir kez daha diyelim. Biz bugün 10.40 itibariyle böyle gülüyorduk, eğleniyorduk değil mi? Hep birlikte türküler derken, şarkılar derken bir anda ilk Diyarbakır'dan Ömer'den, daha doğrusu Gaziantep'ten Ömer'den geldi. Az evvel de Diyarbakır dedim Ömer'im. Sonrasında tabii ki Diyarbakır'dan da pek çok ilden mesajlar geldi dostlar. Şanlıurfa merkezli 5.5 bir deprem gerçekleşti. Yani elim ayağım tabii titredi. Siz de orada düşünüyorum. Buradayız ama yanınızdayız gönlümün dostları. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Rabbim sizleri korusun. Ne olur tedbirli bir

ben yavaş yavaş veda ediyorum. Programın son mesajları, son şarkıları ve tabii ki son reklamı diyeceğim. Çünkü Hilal Özgen'i birazdan mikrofon başında olacak. Biraz ben de sakinleşeyim, biraz kendime bir geleyim. Şöyle bir hiç su içmedim, inanın buradan çıkıp su da içmedim. Sizinle mesajlaşıyorum, sizinle dertleşiyorum, konuşuyorum. Depremden dolayı da bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Dualarımdasınız, biz sizin yanınızdayız. Bunu hiçbir zaman unutmayın diyorum. Rabbim bir daha yaşatmasın ama tedbirli ve dikkatli olmayı da unutmayın. Yalnız olanlar, benimle konuşmak isteyenlerle, iki dinleyicimle konuştum. Seslerini duydum. Bize ihtiyacınız olduğunda yazın. Biz sizi ararız dostlar. Kendinize çok dikkat edin. Yarın saatler 10'u gösterdiğinde buluşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
1: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: Belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak masa seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Eylül ayının gelmesiyle günlük rutinler de yeniden şekilleniyor. Modadan süpermarkete, teknolojiden ev yaşama, ihtiyaç duyulan ürünlerde avantajlı fiyatları yakalamak, bütçeyi daha iyi yönetmeye yardımcı oluyor. Bu dönemin ihtiyaçlarını tamamlarken alışveriş yapmanın yeni bir yolu da İdefix'le grup alışverişi. Birlikte almanın gücüne dayanan bu yeni nesil alışveriş deneyiminde İdefix mobil uygulaması veya sitesine girerek grup alışverişi kampanyalı ürünlerden ihtiyaca göre seçilerek kampanyaya katılım sağlanıyor. Ürün linkinin arkadaşlarla ve çevreyle paylaşılması, aynı ürünü almak isteyenlerin de kampanyaya katılmasını sağlıyor. Süreç kampanya detay sayfasından takip edilebiliyor. Hedeflenen satış adedine ulaşıldığında kampanya tamamlanıyor ve ürün avantajlı fiyatıyla satın alınabiliyor. Grup alışverişi kampanyaları sınırlı süre ve stoklarla sunuluyor. Grup alışverişi fırsatları, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 24 Eylül 1996 yılında sanat güneşimiz Zeki Müren hayatını kaybetti. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Merhaba, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7,39 kilometre derinliğinde saat 10.40'da gerçekleşti. Deprem Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Diyarbakır'dan da hissedildi. Sarsıntının hissedilmesiyle vatandaşların binalardan ayrılmaya çalıştıkları ve boş alanlarda bekledikleri görüldü. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. AFAD, saat taramalarının devam ettiğini açıkladı. Fon yatırımcılarının hakları için toplantı yapılacak. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için yapılacak toplantıda yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması öncelikli konu olacak. Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'ın adaları silahlandırmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada beklentimiz Yunanistan'ın bölgede barış ve istikrara zarar verebilecek bu tür faaliyetlerden kaçınması ve antlaşmaya uymasıdır denildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa'daki silahlı saldırının yalnızca okul güvenliği üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Çocukların kiminle yazıştığı takip edilmeli dedi. İstanbul'da terör örgütleri DAEŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Amerikan teknoloji firması Meta, sadece ses özelliği bulunan kamerasız akıllı gözlüklerini tanıttı. Kamerasız gözlüklerin 13 Ekim'de satışa çıkacağı ve başlangıç fiyatının $349 olacağı açıklandı. Serbest piyasada gram altın 6727 dolar 48.86, euro ise 55.79 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

Böyle haftanın kaç günü açıp mikrofonu, arkadaşlar orada oldu, geçmiş olsun Türkiye'm, aman Türkiye'm, böyle Türkiye'm. Yani dünyanın geldiği nokta bu. Felaketlerle savrulan bir dünya. Zaten ülkemiz deprem ülkesi biliyorsunuz. Ona göre inşaatlar yapılacak, ona göre önlemler alınacak, ona göre korkmadan yaşayacağız ülkemizde. Bu böyle. Deprem nedeniyle Şanlıurfa'da eğitime bir gün ara verildi. Bunun haberini paylaşalım. Milli Eğitim Bakanı Sayın Tekin'den bir açıklama var. O başka konuyla alakalı. Son 30 günde bölgede 12 deprem kaydedilmiş. Bu arada geçmiş olsun canım ülkeme, Şanlıurfa'ya. 5.8 büyüklüğünde dendi. Sonra Hüsnü 5.4 olarak açıklama yapıldı değil mi? İlk kaydedilen 5.8, sonra 5.4. Bu deprem dönemin en büyüğü olmuş. Son 30 gün içerisindeki 12 deprem arasındaki en büyüğü 5.4 Şanlıurfa merkezli olan olmuş. 5.4 kilometre derinliğindeki sığ deprem Diyarbakır, Elazığ, Malatya ve ah canım Gaziantep'im, sen yine mi? Elazığ yine mi?

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına...

0: ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Şehre Dönüş Festivali başladı. Kitaplıklar 3.999, çalışma masaları 1.299'dan başlayan fiyatlarla

0: gibi değil.
1: Bir reklam. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Canım Orhan Baba ya, ne şarkı yazmışsın, söze bak ya. Bilmesin o felek seni nasıl sevdiğimi diyor. Tabi bugün Anadolu'dan depremi yaşayanlardan çok sayıda mesaj alıyoruz. Bir kez daha geçmiş olsun. Hafif oraları da bir toparlayalım, şükredelim değil mi? Can kaybının olmadığına şükredelim. Çok da isyan dolu mesajlar gelmiş. Bugün bu dolunay yaklaşıyor değil mi, bu içsel huzursuzluklar? Yoksa biz dolunayın yaklaştığını bildiğimiz zaman mı kendi kendimizi huzursuz ediyoruz? Her şey füsun yüzünden mi bilmiyorum gerçekten. Bakıyorum süpürgeyle mi geliyor diye işe, bu kız cadı mı diye bakıyorum. Uy, yerim ben onu. Ama insan bazen yaşadığı hayatın içinde yaşayamadığının yasını tutuyor. Dikkat edin ya, hayat yine aktı geçti, ben de böyle yapamam ya. Yası kendi başarısızlığımıza tutuyoruz, ne açık.

pandemi dönemi aşıyı yıldı silmeye bulduracak. Bak herkes nasıl bir anda iyileşiyordu. Ya arkadaşlar, hayat böyle enteresan ikiye ayrılıyor. Bu arada bu derdi olmayanlar, hiç aşık olmayanlar nasıl yaşadılar, nasıl yaşıyorlar, ben çok merak ediyorum. Hani ne bileyim, insan iki dertlenmek ister, iki uzaklara dalmak ister, birini düşünmek ister falan. Ben etrafımda en fazla hiç aşık olmayan arkadaşa sahip kişiyim. Diyorum ki hadi iyisin, ne aşkı, hiç yaşamadım diyen o kadar çok arkadaşım var ki. Bu kahvesiz yaşamak gibi bir şey. Hiç çay içmemiş insan gibi bir şey. Neyin hesabını yapıyorsun? Sal ya, aşktan daha öte bir şey var mı? Önce yaradana, değil mi? Vefa arıyorum, dost arıyorum. Dünyayı da ikiye ayırdım. Bunu birazdan konuşacağız. Bununla dertli, müzdarip çok insan var. İyi akrabalar ve kötü akrabalar. Vallahi ömrü tüketen, törpüleyen, kardeşin kardeşe düştüğü akrabalıklar var. Birazdan bahsedeceğim.

0: kalamadım gitti.
1: Vefa arıyorum, dost arıyorum diyor. O güzel söylüyor. Dön geçmişe bak. Komşu komşuyla anlaşır, anlaşamazsa kapısını kapatır. Dedikodu falan, biz hiç öyle büyümedik. Sonra diyorsunuz ki 90'lar unutulmaz. Unutulmaz tabii. Hayat bir tuhaf ya. Kardeş kardeşi sevmiyor, dost dosta ihanet ediyor. Sosyal medya enteresan yerlere getiriyor, yuva yıkıyor. Konular çok derin, bugün çok konuşacağız ama çok kısa bir ara veriyorum. Bir dakika sürecek, sakın bir yere ayrılmayın, sürprizlerim var.

0: alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımı

0: Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister ister ol. Ekspertise Dino
2: Bile. İvideya Şehre Dönüş Festivali başladı. Altılı havuz setleri 249, banyo setleri 259 liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor. Buraya.

0: Valla dinleyicilerim yazıyor. Hilal ya, depremden de bahsettin ama bir de bizi toparladın, bir kendimize geldik diyorlar. Arkadaşlar Allah korusun, bu işin şükür kısmı var, lütfen rica ediyorum. Biz şükrümüzü edeceğiz. Çünkü gerçekten bu işin sonu çok daha kötüye gidebilirdi. Can kaybımız olabilirdi, mal kaybımız olabilirdi. Çoluk çocuk değil mi, Allah korusun. Okullarda çocuklar. Neyse, Allah'tan bu paniğin ardından bir günde ara verilmiş. Bu arada dün hatırlarsanız Kanki Tom'un sesini sizlerle böyle 3-5 saniye paylaşmıştım. İnanmayacaksınız, bugün beyefendiye istek geldi. İnanabiliyor musunuz? Beyefendiye istek geldi. O beyefendinin sesindeki tını çok iyiymiş. Ben dedim ki saçmalamayın. Asla dedim öyle bir şey yok. Ama konu öyle değilmiş. O yüzden benim için önemli. Kendisini, yani dinleyicim sevmiş sesini. Ben asla tasvip etmiyorum. Tipine evet, kardeşimin çok yakışıklıdır ama sesi de çok güzel çıktı mı? Bakar mısınız? Bir de böyle müziklerin üstüne falan. Füsun sen de baksın. Geliyor mu sesi acaba? Bir kaset geldi. Hocam kaç puan veriyorsunuz? Düzenlemesini yapıyoruz da çok yakında şey yapacağız ya. Kendisine albüm yapacağız biliyorsun.
1: Valla ben çok severim onun sesini. Eğitimi benden alırsa şan derslerini hemen çıkarabiliriz albümü. Bir şan dersi vereceğim ben.
0: Ticari kaygınız var mı bununla
1: ilgili? Hiç yok. Ticari. Hiç yok. Hiçbir ticari kaygı. Gönülden, gönül dostlarımızla.
0: Anladım. Evet, arkadaşımın adını vererek ününü arttırmak istemediğim için. Ömer Faruk seslendirdi.

Özlediğim şarkılardan birini sizinle çalacağım. Bugün ayın 24'ü, günlerden Perşembe. Haftanın son iş gününe çok az kaldı. Gerçi biz cumartesi, pazarda artık Radyo Turkuaz yayıncıları sizlerle buluşuyoruz yeni sezonla beraber. Ben cumartesi 18'den 21'e kadar tam 3 saat boyunca bol müzikle, az sohbetli, keyifli bir yayın içerisindeyim. 0505-188-30-00'a gelen mesajlara bir bakıyorum. Ömer'e mesaj gelmiş Füsun. Vallahi Instagram adresini sormuşlar.

0: iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Canlı yayınlarımızı Turkuaz

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Merhaba, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7,39 kilometre derinliğinde saat 10.40'ta gerçekleşti. Deprem Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Diyarbakır'dan da hissedildi. Sarsıntının hissedilmesiyle vatandaşların binalardan ayrılmaya çalıştıkları ve boş alanlarda bekledikleri görüldü. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. AFAD, saat taramalarının devam ettiğini açıkladı. Fon yatırımcılarının hakları için toplantı yapılacak. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için yapılacak toplantıda yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması öncelikli konu olacak. Türkiye'den derin uzayda bir ilk, hibrit roket teknolojisi test edilecek. Yenilikçi bir teknolojiyi ilk kez derin uzayda hayata geçiren ülke Türkiye olacak. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, OpenAI tarafından geliştirilen bir yapay zeka ajanının Haziran ayında ülkenin kamu sağlık sistemi Medicare portalına sızdığını duyurdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin İstanbul ayağı 26 Eylül 4 Ekim arasında sanatseverlerle buluşacak. Avrupa Spor Haftası kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde spor etkinlikleri yapılıyor. 23-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenen etkinliklere vatandaşlar katılabiliyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz.

önemli bir tehlike var biliyor musunuz arkadaşlar? 13-15 yaş arasındaki 15 milyondan fazla çocuk daha az zararlı olduğu düşüncesiyle elektronik sigara kullanıyormuş. Yasak yasak. Yasak. Çok da zararlı. 13-15 yaş arası çok erken. Çocuklarınıza göz kulak olun, olur mu?

0: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
1: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop'n'Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanya...

0: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
1: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
3: Reklam.

Benden de dinleyicilerimizin moral motivasyonunu ölçelim artık yeni saatte. Onlar da büyük ihtimalle ya bizle etrafıyla ya kendi kendilerine bir toparlamışlardır. Vallahi alıştık depreme de ya. Sen koru ya Rabbim. Edirne Şükrü Paşa taksici arkadaşımız Murat, Şanlıurfa'ya çok geçmiş olsun. Allah yar ve yardımcıları olsun inşallah demiş, yayınlar dilemiş. İzmir'den Uğur'umuz yazmış, selam demiş. Diyarbakır'dan Hatay İskenderun'a kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Doğum günüymüş bugün, çok kıymetli bir insana gönderiyormuşuz şarkıyı. Elif amin inşallah, Allah'ım razı olsun diyor, canımsın. Nigar İzmir'den, sıradaki şarkıyı armağan etmek yok ki. İstek programı saat 14'ten sonra Utku ile isteklerde. Çok teşekkür ediyorum ilginize. Çok fazla istek gelmiş çünkü. Mesajlarınızın yanına bir de haberleri ekleyeceğiz şarkı bitince. Bu şarkı beni duygulandırıyor.

Afyon Karahisar'da, kendi sesimden korktum ha. Afyon Karahisar'da Çıraklık Eğitim Merkezi'nde eğitim görüyor 16 yaşında bir öğrenci. Öğretmenin yüzüne kafa atması sonucu da burnu kırılıyor. Ya mesela 16 seneyi geride bırakmışsın. Herkesin kendine ait bir derdi, bir yükü var eminim. Sen de 16 yaşında çıraklık merkezindesin. Mutlaka ailen sana bir sorumluluk yüklemeye çalışmış, eyvallah. Ama bu kadar nasıl sinirleniyorsun dostum? Nasıl burnunu kıracak kadar kafa atıyorsun? Neden yapıyorsun kendine bunu?

Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Hadi çok işim var.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: de sürpriz indirimleri kaçırmayın. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.

işlemiş. Bir inşaat işi gibi değil mi? Mobilya mı? Ne yapıyorsun Hasan oralarda? Vallahi helal olsun. Ben bu el becerisi, mesleği böyle işte mobilya, işte inşaat, duvar, sıva. Nasıl bir yetenek dedirtiyor bana. Saatimiz 13.37. Bir Sezen Aksu şarkısını Gülben Ergen yorumuyla çalacağım. Sezen Aksu'yu yine böyle ay ne güzel şarkı yapmışsın diye öveceğim kendi içimde ve son ses dinleyeceğim. Küt

Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

Yavaş yavaş yayının sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Hilal Özgani ile Sosyal Hayat. 0505-188-30-0 ile bana ulaşan, Instagram üzerinden yazan, bizimle iletişime geçen, bizimle birlikte dijital radyolarımızı her daim takip eden turkuvazradyolar.com'dan bizi dinleyen herkese bir kez daha selam ve sevgilerimi iletiyorum. Az sonra da vedamızı gerçekleştirelim artık sevgili dinleyiciler. Her şey gönlünüzce olsun.

0: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
1: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
2: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim abi.

0: Bağdat'ta ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
2: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
3: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
2: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
4: Reklam.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 24 Eylül 1996 yılında sanat güneşimiz Zeki Müren hayatını kaybetti.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Şimdi dinleyeceğin şarkının DNR'da planın olduğunu biliyor musun? DNR günün şarkısını sunar.

geldik bir yayının daha sonuna. Hafta içi her gün 12'den 14'e, hafta sonu cumartesi günlerimizde 18-21 saatleri arasında sizinle oluyoruz. Bu çok keyifli. Duygumuz, aramızdaki yoğunluk hep böyle devam etsin. Hiç mesafe girmesin. Bir kez daha bugün geçmiş olsun Şanlıurfa ve depremden etkilenen diğer iller diyerek aranızdan ayrılayım. Allah beterinden saklasın diyelim. Doğal afetlerinden bizi korusun diye de ekleyelim. İyi bakın kendinize. Az sonra Utku ile istekler. Hoşçakalın.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Merhaba, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7,39 kilometre derinliğinde saat 10.40'ta gerçekleşti. Deprem Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Diyarbakır'dan da hissedildi. Sarsıntının hissedilmesiyle vatandaşların binalardan ayrılmaya çalıştıkları ve boş alanlarda bekledikleri görüldü. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. AFAD, saat taramalarının devam ettiğini açıkladı. Fon yatırımcılarının hakları için toplantı yapılacak. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için yapılacak toplantıda yatırımcılar

0: Çocukların hak ve menfaatlerinin korunması öncelikli konu olacak. Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın adaları silahlandırmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, beklentimiz Yunanistan'ın bölgede barış ve istikrara zarar verebilecek bu tür faaliyetlerden kaçınması ve antlaşmaya uymasıdır denildi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'dan Trump'a yanıt geldi. Asıl biz terör mağduruyuz, asla diz çökmeyeceğiz dedi. ABD'de yapılan bir araştırmada Süper El Nino'nun aşırı sıcaklıkları artırarak Şubat 2027'ye kadar dünya genelinde 451 bine kadar ölüme yol açabileceği uyarısında bulunuldu. Nvidia'nın kurucu ortağı ve CEO'su Jensen Huang, yapay zekanın önümüzdeki yıllarda insanlığın sonunu getirebileceği yönündeki senaryoları kesin bir dille reddetti. Yapay zekanın 2030'a kadar dünyayı yok etme olasılığı %0 dedi. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasın.

Efendim herkese merhabalar, sevgiler, selamlar, güzel insanlar. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik ve Utku'yla istekler başladı. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Şimdi herkes şöyle bir çayını kahvesini hazırlasın. Güzel şeyleri düşünerek, güzel şeyleri konuşarak, modumuzu yükselterek güzel bir 3 saate hep birlikte yolculuk yapacağız. Şimdi neredesiniz, neler yapıyorsunuz bilmiyorum ama eminim ki sizlerin şarkıları resmi geçit yapacak Radyo Turkuaz'da. O zaman şöyle bir herkes ortam mekanı hazırlasın. Eğer ki müsaitseniz çayınızı kahvenizi de hazırlayın ve hep birlikte güzel bir 3 saatin yolculuğuna başlayalım, olur mu? Öncelikle mesaj attığımız devrede. Bize daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılan dostlar, sizleri de bekliyorum. Hazır mıyız? 505-188-30-0 mesaj attığımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi ve aynı zamanda sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan ulaştırabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Aynı zamanda Instagram Radyo Turkuaz takip etmeyi unutmayın. Yine Instagram Utku'yla istekler. X'te Radyo Turkuaz ve Facebook'ta Turkuaz Radyolar olarak yer aldığımızı belirtmiş olalım. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir gün diliyorum. Rabbim herkesin gönlüne, herkesin yüreğine göre versin. Neyi istiyorsanız her şey tez vakitte gerçekleşsin diyelim. O zaman ortam mekan müsaitse şöyle bir yaklaşın bakalım radyonuzun yanına. Güzel bir 3 saat sizleri bekliyor Radyo Turkuaz'da. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza yeni katılanlar, sizler de buyurun.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

Kimi zaman 2000'ler, kimi zaman 90'lar, kimi zaman 80'ler, kimi zaman da günümüz. Her zaman olduğu gibi bizim şarkılarımız, sizlerin şarkıları bunlar. Esma, Almanya ile başlayalım. Uçuşum öncesinde, uçağın içinde kalkmasını beklerken dinliyorum sizi. Çok sevdiğim anneme ve babama selamlarımı iletiyorum demiş sevgili Esma. Hadi bakalım, tez vakitte sevdiklerini sevenlerine kavuş. Bizden de selamlar olsun sana ve senin gıyabında bütün gurbetelerde dinleyen dostlara. Beylikdüzü'nden Hayri, canım eşim Yasemin'e selam yolluyorum diyor. Hasret ve heyecanla seni bekliyoruz ve çok seviyorum diyor gönderdiği mesajda. Bugün pek bir hasretsiniz. İnşallah hasretlikler bitsin. İyi yayınlar, temizlik yapıp bir yandan da sizi dinliyorum diyor. Anneme sevgilerimi gönderiyorum demiş Aslı. Emre, İzmir Torbalı'dan annemle sizleri severek dinliyorum. Bütün sevenler için sizden bir şarkı istiyorum diyerek duygularını paylaşmış. Orada dinleyen dostlarımıza da selam olsun. Hülya İzmir'den yorgunluk var diyor, hastanedeyim. Geçmiş olsun diyelim, acil şifalar. Merhabalar babam Numan, ben de Sevda Çetin, sizi dinliyoruz diyor. Sıradaki şarkım size ve Hatay Arsu'da dinleyen dostlara da hediyem olsun. Diyarbakır'dan selamlar. Bir sen bir kez...

daha size de geçmiş olsun. Çevre illerde de hissedildi. Bu Mardin'de, Urfa'da, özellikle Urfa merkezli bir deprem. Bazı evlerde çatlaklar oluşmuş. Son aldığımız haberler bu ama herhangi bir olumsuzluk yok. Tedbirimizi alalım. Çünkü deprem kuşağında yaşayan bir insan topluluğuyuz, ülkeyiz. O yüzden de lütfen herkes dikkat etsin, olur mu? Bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Bakalım başka kimler var? Güzel bir havadan, Afyon'dan sevgilerle, bütün sevdiklerime armağan olsun diyor Yasemin, göndermiş olduğu mesajında. Peki sizlere de armağanım olsun bu güzel çalışma. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi ve sevdiklerinize mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku'yla isteklere. Bakalım kimler nereden dinliyor. Aşk çiçeği, çiçeğini çok seviyor diye bir not var peki. Çiçeği, aşk çiçeğini çok seviyormuş, söyleyemedim. Çiçekli şeylere. Tekerleme gibi olmuş. Şişeyi, aş şeyini çok seviyor diyerek duygularını paylaşmış arkadaşımız. Peki size de armağan olsun. Sevginiz daim olsun. Güzel kardeşlerim. Gökova'da Hanife ve Sirel'den sevgilerle. Sıradaki şarkı sizler için. Merve. Ben de diyor hasta yatağımdan dinliyorum sizi. Salgın var evet. Çok dikkat edelim. Çok özellikle bu aralar okulların da açılması da birlikte. Hat safhaya ulaşmış vaziyette. Kimi görsek, kimi sorsak hasta. Biz de böyle ucundan dolaşıyoruz ama böyle. Merhabalar, iyi yayınlar. Hatay, İstanbul yolculuğundayız. Ayrıca dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkım da sizlere armağan olsun. Yaren Tunç ve orada dinleyen bütün dostlarımıza sevgiler, selamlar olsun. Osman ben. Toronto'dan yazıyorum. Biz de sabah, siz de öğlen sonrası diyor. Yayındasın diyor. Ben her sabah işe giderken dinliyorum sizi. Bütün Denizli'ye selam olsun diyor. Sıradaki şarkımda sana armağan olsun. Şu anda trafikteyim demiş sevgili Osman. Sana ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Dinleteceğim şarkı. Senem'in mesajı var. İskenderun'dan selamlar Utku Bey diyor. Annemin evinde.

Kahve eşliğinde dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkı annem için çalar mısınız diyor. Senem göndermiş olduğu mesajında. Peki, sizlere darmağın olsun. Cihat Yıldız, iyi yayınlar. Ankara'dan sizleri severek dinliyoruz demiş. Sizden bir şarkı istiyorum. 23 yıllık yol arkadaşım Nagihan'ıma gelsin. Benim onsuz kolum kanadım yok diyor.

0: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
1: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
2: Yok oğlum sen öyle deme. Masal çıkarma şimdi.
3: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: vereceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Gülcan'ın mesajı var. Teşekkür ederim. Morn Arp'in kıymetli solist arkadaşım, sana ve sevdiklerine armağan olsun. Ayla Enez de dinliyor bizi. Sana ve bütün sevdiklerine. İlda Datça'dan sevgiler, saygılar. Güzel bir güneşli bir gün var diyorlar. Peki. Batman'dan Bahar, Allah bir daha yaşatmasın diyor. Cennet ülkeme sizden bir şarkı istiyorum diyor. Batman 112'de dinliyorlar Bahar için ve bütün sağlıkçı arkadaşlarımıza da sevgiler, selamlar olsun. Merhabalar, Sakarya'dan Burcu ben. Sıradaki şarkıyı 2 yıl önce kaybettiğim eşime ve özleyip de kavuşması bu dünyada imkansızlar için gelsin diyor. Bir kez daha başın sağ olsun Burcu. Allah büyük sabırlar versin sana. Aydın'dan Yeşim, iyi yayınlar diliyorum. Çayıma eşlik ediyorsunuz. Sıradaki şarkı Ankara'da okuyan oğlum Ege'ye, kızım Ceylin'e ve eşim Mehmet için gelsin. Merhabalar, iyi yayınlar. Hoş geldiniz evlerimize diyor. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. En güzel dileklere getirdiniz demiş. Ben de amin diyorum. Erzurum'dan Aslı, dip köşe temizlik yaptım diyor. Ev mis gibi oldu. Sizden bir şarkı istiyorum demiş. Kendime ve şu an dinleyen herkese diyerek iletmişler mesajlarını sevgili dostlar. Peki. Ayrıca Enver'in mesajı var. O da bize çayıyla eşlik ediyor. Güzelliklerin çoğalması sebebiyle diyor. Sizi severek dinliyoruz. Kızlarıma ve çok sevdiğim eşim Ayşem'e armağan olsun diyor. Sevgili Enver. Ataşehir'den yazmış. Güzel de bir bardak çayını göndermiş bize. İçmiş kadar olduk. Afiyet olsun. 505 188 30 00 mesaj attınız.

aslında şöyle baktığımız zaman öyle önemsiz şeyler var ki hayatımıza değmez dediğimiz. Hep insan kendisini yoruyor, öyle değil mi? Bir gün bakıyorsun her şey normal, ertesi gün bir anda her şey tersine dönmüş ama şu bir gerçek ki onlar da geçecek. Çünkü hepsi bizde birer misafir. Hayatın her anlamında, her dalında olduğu gibi. O yüzden her zaman söylediğim gibi küçük bir mola verin, çayınızı kahvenizi hazırlayın. Çünkü bu şarkılar sizlerin şarkıları. Değmez dediklerinize dile getirmiş olduk şarkılarımızı. Bakalım kimler nereden eşlik ediyor bize. Önce bir mesajlarımıza göz atalım. Kezban Hanım, kızım Meryem ve damadım Ahmet için İstanbul'dan Aydınca demiş yanımıza geliyor. Hadi bakalım, gözünüz aydın, selam olsun size de. Ozan Yayınlar Giresun'dan, bugün biricik sevdiğim Can Hanım'ın doğum günü, iyi ki doğmuş diyor. O zaman bugün doğan herkesin de doğum günlerini bir kez daha kutlamış olalım. Sizi dinlerken keyif alıyoruz demiş, İzmir Balçova'da terziyim diyor. Ben de sizi dinlerken bir tane gömleği bitirdim diyor. 3 yıldır terzilik yapıyorum demiş. Sevgili dostumuz, selam olsun size. Zeynep Hanım'a ve bütün sevdiklerine de hediyemdir. İşiniz rast gitsin. Aslında bizi dinleyen o kadar çok terzi dostlarımız var ki şöyle bu yayında görüyorum, dikkatimi çekiyor. Harikasınız, çok teşekkürler. Çok sevdiğim arkadaşım Mehtap ve benim için sizden bir şarkı istiyorum demiş Ayşen Hanım gönderdiği mesajında. Peki sizlere de armağanım olsun. Devam edeceğiz. Utku ile istekler az sonra diğer sayfa mesajlarınız da var. Onları da okuyacağım, onları da dile getireceğim. Bu arada uygulama üzerinden dinleyen dostlarımız var. Henüz uygulama indirmeyen dostlarımız var mı cep telefonlarına veyahut da tabletlerine? iOS ve Android'lerde. Yapmanız gereken tek bir şey var. Market bölümüne geliyorsunuz. Apple Store ve Google Play hangisini kullanıyorsanız Turkuaz Radyolar yazarak dünyanın neresinde olursanız olun Radyo Turkuaz'ı hem canlı canlı dinleyebilirsiniz hem de bize anında oradan mesaj yazıp gönderebilirsiniz. Hadi dinleyelim şarkımızı, ardından devam edeceğiz.

0: Telekom akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertise.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
4: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor.
6: Radyo Turkuvaz.
1: Reklam.
7: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 24 Eylül 1996 yılında sanat güneşimiz Zeki Müren hayatını kaybetti.
7: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.

Sevenlere zulmedilmesin, öyle değil mi? Güzel bir yola çıkıyor insanlar hayat yoluna, ilerliyorlar bir şekilde. Allah herkesi doğrularla karşılaştırsın. Devam edelim. Ayla Hanım, o da bizi dinliyor. Canım Dilşah'ım, kızımın en değerlisi demiş. Eşimin doğum günü bugün, ne kadar güzel. Ailece sevdiklerinizle, sevenlerinizle birlikte, Soner Bey'le birlikte sağlıklı, huzurlu, güzel bir ömür diliyorum size. Sizler de bizim kıymetlimizsiniz, bunu bilin, olur mu? Karşılıklı yani sevgimiz, saygımız, güzelliğimiz. Merhabalar, iyi yayınlar İsa, o da bizi dinliyor. Sıradaki şarkım sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. İstanbul'daki bütün sevdiklerine, annesine, babasına ve bütün güzel dostlarına armağan etmiş şarkımızı. Şanlıurfa diyor, bugün çok sallandı diyor, çok korktuk. Bir kez daha geçmiş olsun. Allah bir daha böyle durumlarla karşılaştırmasın diyeceğim ama lütfen herkes dikkatli olsun. Deprem kuşağında bir ülkeyiz. Depremle yaşamaya artık alışmak zorundayız. Hadi gelin bu şarkıyla birlikte ikinci saatimize merhaba diyelim. Bakalım ikinci saatte kimler bizimle beraber, kimler aramıza yeni katıldı, kimler nereden dinliyor. Kısacası güzellikleri peşi sıra turkuaz farkıyla, güzelliğiyle, rengiyle paylaşacağız.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Merhaba, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7,39 kilometre derinliğinde saat 10.40'da gerçekleşti. Deprem Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Diyarbakır'dan da hissedildi. Sarsıntının hissedilmesiyle vatandaşların binalardan ayrılmaya çalıştıkları ve boş alanlarda bekledikleri görüldü. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. AFAD, saat taramalarının devam ettiğini açıkladı. SPK soruşturması kapsamında Masak'la yapılan çalışmalarda 387 milyon 461 bin lira donduruldu. Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lirayla Tera portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya da el konuldu. MHP lideri Devlet Bahçeli, Birleşmiş Milletler'in mevcut yapısının sürdürülemez olduğunu söyledi. Bahçeli, Türk milletinin haklı duruşunu ve iradesini bütün dünyaya duyuran Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkürlerimi ifade ediyorum dedi. Türkiye'de 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde ortalama sıcaklık 14,9 derece olarak ölçüldü. Yılın ilk 8 ayı 1971'den bu yana en sıcak 14 dönem arasına girdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tahşiş yapılan gıdalar listesine 13'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerden olmak üzere 53 yeni ürün eklendi. Listede kıyma, bal, zeytinyağı ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Türkiye'nin hayvan varlığı Haziran'da arttı. Büyükbaş hayvan sayısı Aralık 2025'e göre %0,5 arttı.

0: artışla 17.804.510 başa, küçükbaş hayvan sayısı da %5,1 artarak 60.815.177 başa ulaştı. Balkanlardan gelen sistem nedeniyle yurt genelinde sıcaklık sert düştü. Pazar gününden itibaren kuvvetli sağanaklar etkili olacak. Sıcaklıklar da gece saatlerinde 10 derecenin altına düşecek. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: değilim.
1: İkinci saatimizdeyiz dostlar. Bir kez daha selam olsun. Hala bizimle birlikte olan dostlar ilk saatten beri. Ama ikinci saatte aramıza yeni katılanlar da olabilir. Onlara da sevgiler, selamlar olsun. Neredesiniz bilmiyorum ama. Birazdan gelen mesajlarla öğreneceğiz. Merhabalar Kazımcan. Adana Ceyhan'dan yazıyorum, iyi yayınlar. Sıradaki şarkım sana ve bütün sevdiklerine armağan olsun. Abi demiş, beni de gör. Ancak gördüm. Üst üste yazınca mesajları bazen geç ulaşabiliyor bize. Çünkü...

Her attığınız mesaj en sona doğru düşüyor, haberiniz olsun. Merhabalar, Mustafa Keskin Osmaniye'den sürekli dinliyoruz sizi demiş. Sesini duyduğumda moralim düzeliyor demiş. Canım kardeşim iyi ki varsın diyor. Eşim Ayşe için ve Turkuaz dinleyenler için gelsin. Sağ olasın Mustafa abi. Sağlık saat diliyorum size de. Ankara'dan Cihat, severek dinliyoruz, takip ediyoruz. O zaman sıradaki şarkım da sana armağan olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı 23 yıllık yol arkadaşıma gelsin. Nagihan için demiş. Aynı mesajı bir kez daha göndermişsin. Onu da ilerleyen dakikalarda dinletmeye çalışacağım inşallah. Oldu mu? Hıdır ben Mersin'den, Güneşan'dan dinliyoruz sizi. Bütün sakinler için gelsin diyor sevgili Hıdır Yılmaz'a ve bütün esnaf dostlarımıza da sevgiler, selamlar. Devam edelim Radyo Turkuaz'da. Hadi gelin bu güzel yoruma kulak verelim. Ardından devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
2: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan Maxi Puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana
3: maksimum. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertise.
5: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
6: Radyo Turkuaz.
5: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
7: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan Sensat.com'a tıkla.
8: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
7: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu Sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan Sensat.com. Sensat.com.
9: Reklam. Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Pınar günün şarkısını sundu.
1: Günün şarkısının hemen ardından yıllara damgasını vuran, biraz da 80'lere gitti. Şimdi biraz da 90'lara doğru gideceğiz. Güzel bir Müslüm Baba yorumuyla buluşturacağım sizi. Müslüm Gürses hayranları bekliyorlar şarkılarını çünkü. Daha fazla bekletmeyelim. Hasan Oymak, yayınlar diliyorum. Hem çalışıp hem de sizi dinliyorum diyor. Kolaylıklar diliyorum. Marangozsunuz galiba. Allah kolaylık versin. Çok güzel bir meslek ama artık kıymeti bilinen bir meslek oldu. Hani eskiden en az bir mahallede bir tane marangoz olurdu değil mi eskiden? Kıymetiniz bilinir inşallah bundan sonraki süreçte. Ben çünkü el emeği, göz nuru yapılan her işe büyük saygı duyarım. Aydın Köşk'ten Oğuzhan, sıradaki şarkı sana da armağan olsun. Muhsin Bey Rize'den dinliyor. Yazılı mesaj gönderin. Sesli mesajları dinlemiyorum şu anda, haberin olsun. İzmir Karabağlar'dan kendim için ve sizler için demiş sevgili Mehmet Bey. Selam olsun sizlere de. Cemile İzmir'den sevgili eşime ve canım çocuklarıma gelsin diyerek duygularını paylaşmışlar. Sevgili dostlar peki. Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi? Ne güzeldir değil mi? Ne kadar anlamlıdır. Sözleri Ali Tekin Türe. Harika bir yorumdur. Müslüm Baba yorumuyla dinleteceğim size. Hemen akabinde devam edeceğiz Utku'yla isteklere. Varsa gönlünüzden geçenler, ben buradayım dostlar. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. X'te Radyo Turkuaz.

Yıldız Sil Bayramlarının gönlünden geçen unutulmaz şarkılardan bir tanesiydi. Devam edelim. Sakarya'dan pastacı Ergün. Sıradaki şarkım sana ve bütün pastacı dostlarımıza. Pastacı şeflere de sevgiler, selamlar olsun, kolaylıklar diliyorum. Seyran Tepe'den demiş sizi dinliyorum. Muhammed sağ olasın sana ve bütün sevdiklerine. İzmir'den Cemile, biricik canım için sizden bir şarkı istiyorum diyor. Cemile Hanım'a ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Yasemin kolay gelsin güzel insanlar diyor. Hayırlı yayınlar olsun. Gümüşşaka'da esnaf lokantasında çalışan çok ama çok anlayışlı bir sen şefimizin bugün doğum günü diyor. Doğum günü kutlu olsun diyor şefim. Nice güzel yıllara diyelim o zaman. Sağlıkla, huzurla, hayırlı, bereketli işler diliyorum size sevgili dostlar. Ayşenur Antalya'dan. Benim için dünyanın en güzel günü demiş. Şu an evde dinliyorum sizi. Sizden tandan bir şarkı bekliyorum diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Peki. Birazdan dinleteceğim tandan güzel bir şarkı. Ama ondan önce Gökhan Türkmen isteği vardı. Hemen yerine getirelim. Ardından devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boschcarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Radyo Turkuaz.
4: İstanbul 93.6.
5: 93.6.
4: Ankara 90.2.
5: 90.2.
4: İzmir 101.
5: 101.
4: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.
4: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
6: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten.

0: yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: İdefix bilgilendiriyor. Eylül ayının gelmesiyle günlük rutinler de yeniden şekilleniyor. Modadan süpermarkete, teknolojiden ev yaşama, ihtiyaç duyulan ürünlerde avantajlı fiyatları yakalamak, bütçeyi daha iyi yönetmeye yardımcı oluyor. Bu dönemin ihtiyaçlarını tamamlarken alışveriş yapmanın yeni bir yolu da İdefix'le grup alışverişi. Birlikte almanın gücüne dayanan bu yeni nesil alışveriş deneyiminde İdefix mobil uygulaması veya sitesine girerek grup alışverişi kampanyalı ürünlerden ihtiyaca göre seçilerek kampanyaya katılım sağlanıyor. Ürün linkinin arkadaşlarla ve çevreyle paylaşılması, aynı ürünü almak isteyenlerin de kampanyaya katılmasını sağlıyor. Süreç kampanya detay sayfasından takip edilebiliyor. Hedeflenen satış adedine ulaşıldığında kampanya tamamlanıyor ve ürün avantajlı fiyatıyla satın alınabiliyor. Grup alışverişi kampanyaları sınırlı süre ve stoklarla sunuluyor. Grup alışverişi fırsatları, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
2: Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorum.

Seni unutmaya ömrüm yeter mi? Devam edelim. Nazmi Adana'dan dinliyor. Sabah 7'de radyoyu bir açıyorum diyor. Akşamın 11'ine kadar sizi dinliyorum. Frekans değiştirmek yok diyor. Eyvallah, sağ olasın. Sana ve sevdiklerine de güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. İzmir'den canım eşim ailem için istiyorum demiş Fatoş gönderdiği mesajda. Derya selamlar, Ege'nin incisinden iyi yayınlar diliyorum. İzmir'in en güzel kızı özellikle Burçin Hanım için gelsin demişler. Derya Hanım sizlere de armağan olsun. Şerife Nur iyi yayınlar. Mali müşavirde stajyer öğrenciyim. Hafta içi, hafta sonu her sabah diyor 9-18 severek dinliyoruz. Sağ olun. Size ve sıradaki şarkımda orada dinleyen dostlarımıza armağan olsun. Sevgili Şerife, sana da güzel bir hayat diliyorum. Daha hayatın başındasınız, çalışma hayatının başındasınız. Kıymetini bilin, olur mu? Mesleğinizi çok sevin. Canım annem ve babam için sizden bir şarkı istiyorum diyor. İzmir'den selamlar Gülçin'in mesajı. Gülçin'e ve güzel ailesine sevgiler, selamlar olsun. Bursa Karabalçık'tan Ahmet şu anda incir bahçesinde incir toplarken dinliyoruz sizi. Abi diyor bütün çiftçi kardeşlerim için kolay gelsin diyorum. Senden bir şarkı bekliyoruz demişler incirler şarkısını. Ona da bakacağım peki. Devam edelim Utku ile isteklere. Az sonra diğer sayfa mesajlarınız var. Yollarda dinleyen dostlarımız var. İş yerlerinde kulak veren dostlarımız var. Ama bizde ne var? Her tarzın güzellikleri var.

Devam ediyoruz. Radyo Turkuaz'da 15.45 oldu saatler. Bakalım İstanbul'da trafik yoğunluğu. Özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çalışma var biliyorsunuz. Gerçekten orada ciddi bir trafik var. Özellikle TEM otoyolu üzerinde ciddi bir trafik var. Özellikle şu anda bizi yolda dinleyen dostlarımıza da Allah kolaylık versin. Yollarda o kadar çok dostumuz var ki bizlere yazan. Selam olsun sizlere de, güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Eda, kıymetli dostum, o da şu anda beni dinliyor. Yol ve köprü çalışması diyor. Gerçekten her yeri kilitlemiş diyor göndermiş olduğu mesajında. Eda için, kıymetli ailesi için ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Nursever, o da bizim kıymetli dostumuz. Ona ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Kahramanmaraş'tan sevgilerle, terzi dükkanında sizi severek dinliyoruz. Sabah diyor gelir gelmez ilk işim radyomu açmak. Sağ olun, eksik olmayın. Sadık, çok teşekkür ederim, sizin de yüreğinize sağlık, iyi ki varsınız. Ergin Bey, Mudanya'dan selamlar olsun. Sıradaki şarkım sizler için armağan olsun. Size ve bütün sevdiklerinize de hediye edeceğim. Birazdan dinleteceğim şarkıyı. Gaziantep'ten selamlar. Gülcan Öztekin'e doğum günü kutlar mısınız diyor. Nadia göndermiş olduğu mesajında. Peki, sizlere de armağanım olsun. Nice güzel yıllara. Canan Giresun'dan dinliyor. Canan için ve bütün sevdikleri için. İzmir'den Can, biricik sevgilim, eşim, dünyam olan Cemile için diye duygularını paylaşmış gönderdiği mesajında. Peki. Devam ediyoruz. Burası Radyo Turkuaz. Türkiye'nin radyosu, sizlerin radyosu. Utku'yla istekler devam ediyor.

0: Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına

Kampanyayı imzalayıp kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şey olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV

0: Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 24 Eylül 1996 yılında sanat güneşimiz Zeki Müren hayatını kaybetti.
2: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.

Koca dünya işte. Sadece insanların güzel yaşaması en büyük dileğimiz, en büyük temennimiz. Sayılı zaman, sayılı bir ömür, sayılı rızk, sayılı nefes. O yüzden bunun bir gram, bir tane daha fazlası yok. O yüzden Rabbimizin bize bahşetmiş olduğu bu ömrü, bu bedeni iyi değerlendirelim, olur mu? Reyhanlı'dan mutlu günler. Ali, iyi yayınlar sana ve bütün sevdiklerine. İskenderun'dan Demet, iş yerinde dinliyoruz sizi. Seliz'le beraber. Peki, sizlere de armağan olsun. Kolaylıklar diliyorum. Zöhre, o da bizi dinliyor. Sana ve bütün sevdiklerine. Nagihan, Edirne Keşan'dan dinliyorum. Diyarbakır'da görev yapan büyük kızım ve yanımda olan küçük kızıma armağanım olsun demişler. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun Nagihan Hanım. Merhabalar Nuray, İskenderun'dan. Doğum günüm diyor. Nice mutlu yıllar o zaman Nuray. Her şey gönlünce olsun. Sana ve kıymetli ailenle birlikte sağlıklı, hayırlı bir yaş diliyorum. Neyi diliyorsanız, neyi istiyorsanız her şey kalbinizce olsun. O zaman devam edelim Radyo Turkuaz'da. Önce istek alan bir şarkımız vardı. Önce bu şarkıyla buluşturacağım sizi. Hemen akabinde sözü son saate doğru taşıyacağız. Bakalım son saatimizde kimler bizimle beraber? 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'de Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Merhaba, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7,39 kilometre derinliğinde saat 10.40'da gerçekleşti. Deprem Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Diyarbakır'dan da hissedildi. Sarsıntının hissedilmesiyle vatandaşların binalardan ayrılmaya çalıştıkları ve boş alanlarda bekledikleri görüldü. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. AFAD, saat taramalarının devam ettiğini açıkladı. SPK soruşturması kapsamında Masak'ta yapılan çalışmalarda 387 milyon 461 bin lira donduruldu. Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lirayla Tera portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya da el konuldu. MHP lideri Devlet Bahçeli, Birleşmiş Milletler'in mevcut yapısının sürdürülemez olduğunu söyledi. Bahçeli, Türk milletinin haklı duruşunu ve iradesini bütün dünyaya duyuran Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkürlerimi ifade ediyorum dedi. Rusya'da Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna krizinin barışçıl çözüm sürecine açık olduklarını belirterek, ancak geçici ateşkes yerine barışa ulaşmak lazım dedi. İran açıklamalarda bulundu. ABD ve İsrail'le savaşın yeniden başlaması halinde Hürmüz Boğazı ve

0: Kızıldeniz'in ardından savaşın Hint Okyanusu ve ötesine taşınabileceği belirtildi. UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında yarın Fransa ile karşılaşacak A Milli futbol takımı tarihindeki 655. müsabakaya çıkacak. Maç 21.45'te başlayacak. Son zamanlarda kalp krizi vakalarında artış yaşanıyor. Bunda stres, yanlış beslenme ve sigara büyük rol oynuyor. Uzmanlar sigara kullanımının kalp damar hastalıkları açısından önemli bir risk faktörü olduğunu, kalp krizi ve inme riskini 2 ila 4 kat artırabildiğini bildirdi. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz

Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Sevgili Şeyda kardeşim, o da şu anda beni dinliyor İstanbul'dan. Ailesi de Aydın'da. Seni de İstanbul'dan ve Aydın'dan dinliyoruz. Medikal Park Florya Hastanesi'nden selam olsun. Ailem de diyor Aydın Nazilli Yaylapınar Köyü'nde şu anda seni ceviz toplarken dinliyorlar. O zaman Aydın Nazilli'ye, Yaylapınar Köyü'ne sevgiler, selamlar olsun. Özellikle annem Gülay ve babam Günay için senden bir şarkı istiyorum diyor. Onları çok seviyorum ve çok özlüyorum. Allah onları başımdan eksik etmesin. İyi ki onların kızıyım. Uzakta olsam bile ömrüm boyunca her zaman onların yanında olacağım diyerek duygularını paylaşmış. Sevgili kardeşime sevgiler, selamlar olsun. Özellikle anneni ve babanı tebrik ediyorum. Öyle güzel, öyle ahlaklı, öyle düzgün bir evlat yetiştirdikleri için. Gülay annemize ve Günay babaya da sevgiler, selamlar olsun. Yaylapınar Köyü'ne de güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Zeynep'in mesajı var. Mutfakta yemek yapıyorum, sizi severek dinliyorum diyor. Eşim, çocuklarım için seviliyorsunuz. Sağ olun, sizlere de kolaylıklar diliyorum. İzmir Gazi Emir'den Sevinç. Kızımın valizlerini hazırlarken dinliyoruz sizi. Üniversite yolcusu olan bütün çocuklarımızın yolu açık olsun diyor. İnşallah, Allah'a emanetler. Kızıma ve eşime gelsin demiş Sevinç Hanım. Güzel yerlerde görelim gençlerimizi, çocuklarımızı. Onlar bizim yarınlarımız, onlar bizim gururlarımız. Vatana, millete inşallah hayırlı birer evlat olsunlar. Nihat, canım eşim Nurhan için sizden bir şarkı istiyorum demişler. Sevgiler, selamlar olsun sizlere de. Hadi buyurun bu güzel şarkıyla buluşalım. Yıllara damgasını vuran şarkılardan birisidir. Aynı biz gibi, biz ayrılamayız. 505-188-30-0 mesaj attınız.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun...

0: pek çok artisi var.
1: Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var.
0: PR Art Line artisi var.
2: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Bak, Mondium'a bak.
3: Reklam.

0: Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. İzmir Kemalpaşa, Armutlu'dan Nuri Bey, arkadaşlarım Emre ve Turan Enişte için sizden bir şarkı istiyoruz demişler. Selam olsun size. Güzel bir Sibel Can yorumuyla buluşturacağım sizi birazdan. Yepyeni şarkılarından birisiyle, bakalım sevecek misiniz? İyi yayınlar. Sevgili Murat, sana ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. İstanbul'dan Sevim, iyi yayınlar diliyorum. Bugün evdeyim diyor, sarma yapıyorum, sizi dinliyorum demiş. Sezen Aksu dinletmiştim az önce, sana ve sevdiklerine de armağanım olsun. Birazdan dinleteceğim Sibel Can şarkısı. Merhabalar, Kahramanmaraş'tan, Edeler Diyarı'ndan yazıyor bize dostumuz. Kızım Sude ve oğlum Mete için sizden bir şarkı bekliyoruz diyor. Sizlere de hediyem olsun. İsim yazmamışlar. Nazan, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Derya'nın mesajı var. Sıradaki şarkı demiş, komşularıma gelsin. Berna'lara iyi ki varlar diyor Derya Hanım. O zaman güzel bir şarkıyla sizlere buluşturayım Radyo Turkuaz'da. Devam ediyoruz. Az sonra diğer sayfa mesajlarınız var. Onları da paylaşacağım.
1: Kadar hiç

anlayamazsın diyor. Ne kadar güzel. Aslında anlaşılmak lazım, öyle değil mi? İnsan bazen öyle zorluklar yaşıyor ki, kendini anlatmaya çalışıyor ki bazen anlatamıyor. Hani İbrahim Erkal'ın rahmetlinin bir sözü var ya, boğazımda düğümlendi diyor. Aşk adına sistemlerim, hesap mahşerdedir dedim, ben de gider orada beklerim. Güzeldir o söz. Afyonkarahisar'dan Adem, eşim Huriye için sizden bir şarkı istiyorum demiş. Kendisi Ebru Gündeş hayranı Peki'ye. Selamlar, sevgiler olsun size. Rıza Antakya'dan, eşim işten aldım eve doğru gidiyoruz diyor. Bütün sağlık çalışanlarına selam olsun. Sevgiler, selamlar sizlere de. Neslihan Samsun Bafra'dan, annem Perihan, babam Mümin, evlatlarım ve biricik eşim ve ailemiz için sizden bir şarkı bekliyoruz demişler. Gönderdikleri mesajda selam olsun size de. Bursa'dan Filiz, ben bugün doğum günü olan kızım Bahar için sizden bir şarkı istiyorum. Nice güzel yıllara, her şey gönlünüzce olsun güzel insanlar. Evet, bir istek şarkım daha vardı. Önce bu şarkıyı dinleyelim. Hemen ardından kısa bir araya gidelim. Aranın ardından devam edelim, olur mu?

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.

her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Kardeşim teşekkür ederim, sağ olasın. Yüreğine sağlık. Merhabalar, Hatay İskenderun'dan yazıyoruz. Servis şoförümüz Kazım abimiz için selamlar diyor. Yaşar'dan bir şarkı dinlettim yalnız. Sevgili Ekin için ve bütün sevdikleri için. Turizmde çalışan bütün bayan kaptanlar için gelsin demiş. Turkuaz'ın delisiyiz diyorlar, sağ olun. Songül Hanım'a ve bütün kadın şoförlerimize, kaptanlarımıza selam olsun. Şanlıurfa Ceylanpınar'dan selamlar, sevgiler. Sıradaki şarkı sizler için özellikle Halil Bahçe'ye gelsin diyor sevgili Hakan. -5'te şu anda dinliyorlarmış peki. Hacer'in mesajı var Afyonkarahisar'dan. Mantar toplarken, çalışırken dinliyoruz sizi. Sizlere kolaylıklar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sabah soğuk, öğlen sıcak, akşamları serin bir Denizli sonbaharından selamlar olsun diyor Fatma Hanım. Bizden de sizlere sevgiler, selamlar, güzel insanlar. Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Artık yavaş yavaş birazdan programı nihayete erdireceğiz. Ama ondan önce diğer sayfa mesajlarınız var. Bakalım dostlar nereden dinliyor bizi? 505-188-30-0 mesaj attığımız.

Evet dostlar, artık yavaş yavaş toparlanma zamanımız geliyor. Adana'dan Kendişah son şarkı sizleri için. İzmir Konak'tan sevgili eşim Yakup'a armağan etmek istiyorum demiş. İpek Hanım, selam olsun size de. Şu an yemek yaparken dinliyoruz sizi severek, sağ olun. Elinize sağlık, afiyet olsun. Manisa'dan Salih Toprak, Yalova'dan Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne tayin edilen kardeşim Serdar için yeni görev yerinde başarılar diliyorum demiş. Rabbim kazasız hayırlı görevler nasip etsin bütün emniyet teşkilatımıza, askerlerimize, kolluk güçlerimize, bu vatanı için, bu milleti için canını hiçe sayan bütün vatan bekçilerimize selam olsun. Kürşat, aleyküm selam. Sana da hayırlı sağlıklı bir gün diliyorum. Şanlıurfa'dan sevgiler, selamlar olsun. Ayşegül Aydın, ben de buradayım diyor, hala sizi dinleyeyim, teşekkürler. Atilla'nın mesajı var, Mardin Kızıltepe'den tarlaya gidiyoruz. Yanımdaki Salih ve Zeynep için ve Erdoğan ailesi için demişler. Selamlar, sevgiler size de. Seyit Ömer, Mardin'den sıradaki şarkı eşim Ece Deniz için. Nihal, bugün de Ayşegül'ün oğlu minik Keremiko'nun doğum günü demiş. Sıradaki şarkı da o zaman ona armağan olsun, İzmir'den Nihal. Peki, ben müsaade istiyorum. Az sonra hop dedik Ayhan sizlerle birlikte. Allah sağlık saat verirse yarın yine aynı saatte güzel bir cuma gününde yeniden kavuşmak ümidiyle. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir gün olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ancastre Set. Ferre artısı var.

İşinizde mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir, tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
2: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Merhaba, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7,39 kilometre derinliğinde saat 10.40'ta gerçekleşti. Deprem Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Diyarbakır'dan da hissedildi. Sarsıntının hissedilmesiyle vatandaşların binalardan ayrılmaya çalıştıkları ve boş alanlarda bekledikleri görüldü. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. AFAD, saat taramalarının devam ettiğini açıkladı. SPK soruşturması kapsamında Masak'la yapılan çalışmalarda 387 milyon 461 bin lira donduruldu. Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lirayla Tera portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya da el konuldu. MHP lideri Devlet Bahçeli, Birleşmiş Milletler'in mevcut yapısının sürdürülemez olduğunu söyledi. Bahçeli, Türk milletinin haklı duruşunu ve iradesini bütün dünyaya duyuran Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkürlerimi ifade ediyorum dedi. Fon yatırımcılarının hakları için toplantı yapılacak. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için yapılacak toplantıda yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması öncelikli konu olacak. Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'ın adaları silahlandırmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada beklentimiz Yunanistan'ın bölgede barış ve istikrara zarar verebilecek bu tür faaliyetlerden kaçınması ve antlaşmaya uymasıdır denildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa'daki silahlı saldırının yalnızca okul güvenliği üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Çocukların kiminle yazıştığı takip edilmeli dedi. Amerikan teknoloji firması Meta, sadece ses özelliği bulunan kamerasız akıllı gözlüklerini tanıttı. Kamerasız gözlüklerin 13 Ekim'de satışa çıkacağı ve başlangıç fiyatının 349 dolar olacağı açıklandı. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Pop dedik Ayhan Show. Herkes için iyi seçim. Her gün bir doz iyi gelir.
1: Herkese iyi akşamlar, selamlar, saygılar. Utku'ya teşekkürler. Dostlar, Lubex motor yağları Hop Dedik Show şu dakika itibariyle başladı. Trafikte sizlere bir dost, bir arkadaş, bir kardeş olacağım. Her gün olduğu gibi bugün de yine saat tam 8'e kadar buradayız. Eğleneceğiz, güleceğiz. Programın sonuna doğru da üzünlü şarkılarımız var. Tadından yenmez şahane bir program sizleri bekliyor. Ben bilirim. Ve şu anda yollarda olanlara, iş yerlerinden çıkıp servis araçlarına binenlere, herkese selamlar. Yurt dışındaki dinleyicilerime de bir merhaba gönderelim. Çok sevdiğim bir isim, o her zaman yoğun çalıştığı için radyo dinleyemiyor ama şu anda da denk düşürmüş. İnşallah sesimi duyuyordur. Şükrü Başkanım, nasılsınız, iyi misiniz? Dünya iyisi bir insandır. Şükrü Başkanım'a buradan selamlar. Yanında kimler varsa onlara da bir merhaba gönderelim. İnşallah en kısa zamanda bir çay içmeye geliyoruz Şükrü Başkanım. İyi yolculuklar, kolaylıklar diliyorum.

0: istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: Teşekkür ediyorum. Bazı dinleyicilerimiz soruyorlar. Alo alo muhterem Sami'in ne demek? Muhterem dinleyiciler, sevgili dinleyiciler olarak da bunu söyleyebiliriz. O anons Türkiye'deki radyo yayının ilk anonsudur. Eşref Şefik anonsu. Sirkeci'deki büyük postanenin üzerinden bir anten kuruluyor ve ondan sonra Eşref Şefik Türkiye'deki ilk radyo anonsu.

0: yapıyor. 6 Mayıs 1927. Alo alo muhterem Sami'in. Ben de sizlere öyle sesleniyorum. Şimdi efendim siz de bana ulaşın lütfen. 0505 188 30 00 WhatsApp hattımız. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını gönderebilir. Önce istiyorum ki havadan, yoldan, sudan neredesiniz, ne yapıyorsunuz? Burada mısınız? Yabancı bir ülkede misiniz? Onları biraz konuşalım. Saat 6 gibi ortaya bir konu atalım. Onu tartışalım. 8'e kadar yolu var. Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show başlıyor. WhatsApp'tan mesajlarınızı bekliyorum. Bir reklam arası. Tekrar görüşmek üzere.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
4: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Superfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanya.

0: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına

0: indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
3: İstanbul, en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
4: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
6: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: Hanımlar beyler, burası Radyo Turkuaz. Eylül ayını uğurluyoruz. 24 Eylül günlerden Perşembe, saatler 17.15'i gösteriyor. Bu yoğunlukta ben de sizlere bir arkadaş olmak istiyorum. Sizler için görev başındayım. Teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için sağ olun, var olun. Şimdi bakalım neler oluyor. Sinan Şanlıurfa'dan bugün deprem oldu. Çok şükür bir sorun yok. Ailemde güvenli bir yer aldım. Şu anda işteyim, seni dinliyorum. Geçmiş olsun diyelim. Bugünkü yaşanan bu hadiseyle alakalı bir deprem ülkesiyiz. Bu vesileyle dönem dönem kendini coğrafya hatırlatıyor. Sıkıcı bir durum ama maalesef dünya döndükçe de deprem ülkesi olduğumuzu da unutmayıp tam tersi önlemlerimizi almaya devam edeceğiz. Bu kadar. Sinan, eşi Belma, çocukları Ege ve Deniz'le beraber bizleri dinliyor. Sağ olasın Sinan. Oğuzhan, Gölcük'ten üçünden selamlar. Peki. Yarınki canlı yayında bir selam yollayabilir miyiz? Ya bugünü yollayalım da şimdi yarını ben... Kim öle kim kala? Can dost, güzel insan, hanımefendi. Yarın mesaj yollayın, onu ben unuturum. Vallahi unuturum, billahi unuturum. Buyurun.
1: Obstetik ayağım.
0: Efendim?
1: Şu anda Polonya'dan İsveç'e geçmekteyim.
0: Öyle
1: Emekli
0: mi?
1: Emekli polis Selçuk.
0: Buyurun Selçuk.
1: Sizleri ve dinleyenlerinizi çok çok seviyorum.
0: Aynı şekilde.
1: Çok güzel yayınlar yapıyorsunuz.
0: Helal.
2: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Helal. İsveç'e giderken bakın güzel bir söz duyduk Selçuk Bey. Emekli polis.
1: Yurt dışındayken bile yine takipteyim sizi.
0: Aynı
1: Allah'a
0: güzel.
1: Emanet olun.
0: Siz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Antalya'dayız. Kaptan Coşkun. Sana da bir merhaba. Kundu tarafındayım. Kadriye Boğazkent. Tamam. Yoklamada varız. Eyvallah. Osman merhaba.
3: Bayancığım, Kavacık Ümraniye arasında
0: evet.
3: Bir viyadük çalışması yapılıyor otoyolda.
0: Evet.
3: Bu çalışmayı yaz tatiline değil de okullar...
0: Viyadük değil de viyadükte ders çalışması yapılıyor. Ders çalışması dolayısıyla da oraya paletler kondu. Paletler dolayısıyla orada devamlı durma. Aynı şekilde Molla Fenari... Öyle değil mi diye yanlış söylemeyeyim de orada da mesela bu çalışma var, onu da ileteyim sizlere. Bu Gazi Osman Paşa'dan geçerken daha ileri tarafta, orada da bu çalışma devam ediyor. Valla bu inşallah en kısa zamanda o dediğiniz biter. Dün geceyle ilgili gecenin bir vakti ben mesela açtım İstanbul trafiğine baksım, gecenin 1.13'ünde öyle bir yoğunluk vardı ki o dediğiniz noktada. Heciydi yani. Anlatamam size.
3: Açık dönemle denk getiren kişileri tebrik ediyorum. Gerçekten çok başarılılar. Helal olsun onlara.
0: Eyvallah. Şikayetinizi de biz buradan kamu hizmeti yapıyoruz. En azından atlamış olalım. Atlamamış olalım ve biz de bunu iletelim. Şundan dolayı ben de dün bir tweet attım. Şu an 100 bin görüntülemeye ulaştı. Onlarca retweet. Onlarca beğeni, gidişim, altta tartışmalar, şikayetler hepsi devam ediyor. Olacak. Önemli olan burada vatandaş sıkıntı çekmesi.

0: Benimle iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz Ebru.
0: İyi ki varsınız. Sağ olun. İyi ki Radyo
1: sizler
0: Turgaz.
1: Sizler de.
0: Teşekkür ederim.
1: Sizler de buradayız. Molla Fenari dedim, aklıma gelmedi o anda. Molla Gürani'ymiş bu arada. İstanbul'dan İbrahim, teşekkür ediyorum. Trabzon'dan selamlar. Benim gibi yağmur severler için sabah saatlerinden itibaren burada harika bir yağmur yağıyor. Oo, Karadeniz'in yağmuru da şahane. Elif tadını çıkar. Peki. Sıkıntıya düşürmesin ama güzel güzel yağsın. Dostlar, kısa bir reklam, 30 saniye.

Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: herkese selam.
1: Evet, buyurun.
0: Buyurduk efendim. Burada kim varmış bakayım?
2: Merhaba Hopidi Kayhan, biz Güvenmen Ezgi ve Özge.
0: Ezgi,
2: çok
0: Özge.
2: Trafik var burada.
0: Öyle
2: trafik
0: mi?
2: Trafik felç olmuş durumda.
0: Hmm.
2: Hava yağmurlu.
0: Tamam.
2: Karadeniz'de son günler yağmur hiç durmadı.
0: Öyleymiş.
2: Şimdi Özge'ye veriyorum.
0: Özge, seni alalım.
3: Bugün benim doğum günüm.
0: Bugün senin doğum günün mü? Tamam o zaman. Nice güzel yaşlara. Aynı tatlısın. Tamam, doğum gününü tebrik ediyorum. Bundan sonra ömrün ailenle ve sevdiklerinle beraber. Şu ana kadar zaten hep güzel geçmişler ama bundan sonra daha güzel geçsin. Harika geçsin. Anlaştık mı? Hadi doğum günün kutlu olsun.

0: Vay be, bu şarkı çıkalı 35 sene olmuş. Hesap edin, nereden nereye arkadaş. Yanlış hesaplamıyorum değil mi? Hadi 34 olsun ya. 1992 yılı, nereden nereye? Tarkan'ın çıkış yaptığı şarkı buradaydı. Yaşlanmışız vallahi ya. Efendim, reklam arası. Hay hay, reklam sonrası tekrar görüşelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bir

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Smoking bizim işimiz.

0: Geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

nostaljik şarkı, şahane. Önce Sezen Aksu, şimdi Nilüfer geliyor. Yollarda olanlara, akşam için evlerinde hazırlık yapanlara, yurt dışında dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyenlere, herkese selamlar. İstanbul'dan iyi akşamlar.

zaman çabuk mu geçiyor? 35'ten sonra biraz hızlı mı geçiyor? Öyle diyenler var mı aramızda bilmiyorum ama herkes tadında yaşasın. Ben her yaşın kendine göre ayrı bir güzelliği olduğunu düşünenlerdenim. Sizde durum nedir onu tam olarak bilemiyorum. Belki geçmişi özleyenler vardır. Ah keşke 20 yaşında olsam, 25 yaşında olsam. Ama hangi açıdan diyorsun? Sağlık olabilir. Bilemiyorum, para pul olabilir, başka bir şey olabilir, aile sevdikleriniz, ama bir taraftan da hayat devam ediyor. Ben bu konuya nereden girdim tam olarak onu da bilmiyorum ama herhalde Hey Gidi Günler şarkının böyle şeyinden de biraz etkilendim. Gidişatından da ondan dolayı. Mustafa Kemal Paşa, Naci, hep iş yerinde dinliyorum. Bugün İstanbul'dayım. Ya siz diyor, bu trafiği nasıl çekiyorsunuz diyor. Biz çekiyoruz kardeşim. Çekiyoruz, biz alıştık. Devam edelim. İstanbul trafiği. %72'lik bir yoğunluk var. Bu yoğunlukta bugün en yoğun. Bir defa bu ders çalışması dolayısıyla. Kavacık'tan sonra Elmalı'ya doğru giderken o istikamette paletlere geliyoruz ya. Daha geriye trafik yaslanmış durumda. Ok Meydanı bağlantısı, öbür tarafta Gazi Osman Paşa'dan gelenler, stadyum önündeki bağlantı, Ali Sami'nin oradan. Orada şenlik var. Bugün yine en yoğun gördüğüm noktalardan bir tanesi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden çıkıp Avrupa yakasına devam edenler, daha Zincirlikuyu'dan dur kalklar başlıyor. İlerisi Ok Meydanı, ilerisi Haliç, ilerisi Merter, ilerisi Topkapı, ilerisi... Arkadaş, bu akşam feci. Hakikaten feci. Allah gerçekten yolda olanlara kolaylık versin. Şimdi 0505-188-30-0 WhatsApp hattımız. Bu konuya bir girelim mi, ne dersiniz yani? Şimdi Salah çok önemli bir futbolcu tabii.

0: Trabzonspor'a da katkıları oldukça fazla şu dakika itibariyle. Kurtdere Yaylası'nda bir taşa oturmuştu, bir fotoğraf çektirdi. Sonra orası moda oldu. Olabilir. Dünyaca ünlü isimlerin gittikleri yerler, oturdukları banklar filan hep böyle takipçileri tarafından gidilir, görülür, fotoğraflar çektirilir. Ancak şey tartışıldı, o taşa Salah taşı dediler. Olabilir. Yaylaya da Salah ismi kondu, Salah Yaylası. O da olabilir. Fakat apar topar oraya bankların konulması... insanlar herhalde biraz rahatsız mı etti bilmiyorum. Şey de diyebilirsiniz, ben sosyal medyada da gördüm çünkü. Canım, oraya kadar gelenler taşla fotoğraf çektirirken iki nefes alsınlar, banka otursunlar. Bak, bunu da söyleyebilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bu yaylanın gidişatı hayırlı mıdır? Yoksa Salah tanıttıktan sonra işte oraya bank konulur, iki gün sonra kafeler açılır falan. Olmaz da hani, yani böyle bir şey. Olmaz dediğime de bakmayayım. Olur mu olur mu? Sonra ben yalancı çıkarım. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Olduğu gibi kalmalı mı orası, o yayla? Hiç dokunulmamalı. Gelen fotoğrafını çektirsin gitsin mi? Ya da gelen nefeslensin, işte banklara otursunlar falan mı? 0505-188-30-0 WhatsApp hattımız. Sesli yorumlarınızı bekliyorum. Bakalım kimler neler söyleyecek Salah taşı ve Salah yaylası ile ilgili. Aslında Kurtdere yaylası orası ama böyle diyorlar artık. Peki. Şimdi bir reklam arası. Görüşlerinizi alalım.
1: Bir reklam. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: yıllara meydan okuyan şahane bir şarkı. Seni sevmeyen ölsün. Gençler, buyurun gençler.
1: Merhabalar, ben Alp.
2: Ben Eylül.
0: Eylül.
3: Ben Lara.
0: Lara.
1: Sizden bir ricam olacak.
0: Benden bir ricası olacakmış. Ricanız.
4: Evet, buyurun.
0: Buyurun.
1: Benim için bir kere haberde Alp'i seviyoruz der misiniz?
0: Sen dedin. Yani.
2: Dönüş serviste sizi dinliyoruz.
0: Tamam.
2: Çok seviyoruz.
0: Teşekkür ederim. Ben de
5: görüşürüz.
0: Görüşürüz. Bay bay.
6: Sabah yaylası konusunda haklısınız. Şu an Turkuaz Radyo'yu Hatay, Antakya'dan dinliyorum. Bilginiz olsun.
0: Tamam, gerekli yerleri iletiyorum. Öyle derler ya. Telsiz konuşması gibi oldu bu. Olsun. Ama madem dinliyorsun bizi.
7: Hoş geldin arkadaş.
0: Hoş geldin arkadaş.

0: Merhaba.
1: Buyurun.
0: Biz de şimdi İstanbul'dan dönüyoruz Adana'ya.
1: Tamam.
0: Eşim Hasancan Aygün ve Peyker Aygün'le beraber. İstanbul'da toplamda 5 gün geçirdik.
1: Güzel.
0: Yemin ediyorum o kadar çok Türkiye hasret kaldık ki anlatamam size.
1: Nerede? İstanbul. Türkiye mi hasret kaldınız, o kısmı tam anlayamadım. İstanbul'da Türkçe zaten çok...
0: Ama İstanbul çok güzeldi.
1: Eyvallah.
0: Sizi de çok dinliyoruz. Şu anda havalimanından indik. Evimize doğru gidiyoruz.
1: Tamam.
0: Ve...

0: Herkese selamlar.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Size de iyi akşamlar dileklerimizi iletelim. Dostlar, bir reklam arası vermemiz gerekiyor.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

kararıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıf Kart

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GEO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GEO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
3: İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
2: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvence.

0: Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre'nin. Ferre artisi var.
1: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0

0: hala başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 24 Eylül 1996 yılında sanat güneşimiz Zeki Müren hayatını kaybetti.
2: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
5: Radyo Türkmaz.

0: Aramız 7 katılanlara selamlar. Herkese kocaman bir merhaba. Buyurun, iyi akşamlar.
1: Beşiktaşlı olarak, hatta iyi Beşiktaşlı olarak.
0: Buyurun.
1: Bence Salah bankında, Salah yalnız tabasında bir an önce oradan kaldırılsın.
0: Şimdi oradaki vatandaşların tabii yani isteği önemli. Onlar tamam diyorsa kimse bir şey diyemez tabii, ama hani olmalı mı? Bir tane teşeği kondu bank diyelim, sonra ikincisi üçüncüsü konursa acaba oranın doğal güzelliği gider mi? Salah taşı. Hani oralara gidersem eğer bir şey söyleyeceğim. Ben de bir fotoğraf çektirmek isterim, Allah biliyor. Ama hani orada bu fotoğraf çektirip gitmekten ziyade oralarda kalıp oralar bir şeyler daha bir koyduğun zaman oranın doğal güzelliği gider mi? Belki o tartışılır.
2: Merhabalar. Ben
0: merhaba.
2: Hatice. Servis Angeli'den sizi dinliyoruz. Çok seviyoruz.
0: Öyle mi?
3: Reklam. Abi sizi çok seviyoruz.
0: Ben de sizleri seviyorum. Gençler radyo sevin. Radyo güzeldir. Bakalım. Buyurun Cenk Bey.
4: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
4: Çok dedik Ayhan Bey kardeşim.
0: Efendim.
4: Ben Nazilli'den Cenk Yılmaz ve Metin kardeşimle beraber şu anda,
0: evet,
4: Mehmet Akif Lisesi'nin öndeyiz. Öğrenci kardeşlerimizi bekliyoruz.
0: Tamam.

0: Tamam.
1: Çıkışlarında sağ salim onlara sevdiklerini ulaştıracağız. Nazilden kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz sizlere.
0: Şahanesiniz vallahi.
2: Çok teşekkür ederim canım benim.
0: Teşekkür ederiz. Nazilli'den bize selam geldi.
3: Telefonun çalıyor işte.
0: Ha, onu söyleyeceğim. Dostlar, mesaj yollayanlardan ricam 20-25 saniye yeterli. Böyle 1 dakika, 1,5 dakika konuştuğumuz zaman onu yayınlayamıyorum. Çok uzun çünkü gerçekten. Kısa kısa anlatırsak daha çok dinleyiciye yer vermiş oluruz. Nasıl düzenleme yaptım ama?
4: Sen benim tam aradığım adamsın. Bu önden itibaren muavinim ve sağ kolumsun.
0: Teşekkür ederim. Haber merkezine bir bağlanalım bakalım. Sonra tekrar görüşelim lütfen.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Merhaba, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7,39 kilometre derinliğinde saat 10.40'da gerçekleşti. Deprem Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Diyarbakır'dan da hissedildi. Sarsıntının hissedilmesiyle vatandaşların binalardan ayrılmaya çalıştıkları ve boş alanlarda bekledikleri görüldü. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. AFAD, saat taramalarının devam ettiğini açıkladı. SPK soruşturması kapsamında Masak'ta yapılan çalışmalarda 387 milyon 461 bin lira donduruldu. Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lirayla Tera portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya da el konuldu. MHP lideri Devlet Bahçeli, Birleşmiş Milletler'in mevcut yapısının sürdürülemez olduğunu söyledi. Bahçeli, Türk milletinin haklı duruşunu ve iradesini bütün dünyaya duyuran Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkürlerimi ifade ediyorum dedi. Rusya'da Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna krizinin barışçıl çözüm sürecine açık olduklarını belirterek, ancak geçici ateşkes yerine barışa ulaşmak lazım dedi. İran açıklamalarda bulundu. ABD ve İsrail'le savaşın yeniden başlaması halinde Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'in ardından savaşın Hint Okyanusu ve ötesine taşınabileceği belirtildi. UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında yarın Fransa ile karşılaşacak amirli futbol takımı tarihindeki 655. müsabakaya çıkacak. Maç 21.45'te başlayacak. Son zamanlarda kalp krizi vakalarında artış yaşanıyor. Bunda stres, yanlış beslenme ve sigara büyük rol oynuyor. Uzmanlar sigara kullanımının kalp damar hastalıkları açısından önemli bir risk faktörü olduğunu, kalp krizi ve inme riskini 2 ila 4 kat artırabildiğini bildirdi. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.
1: Hanımlar beyler, günün şarkısı. Bugün 24 Eylül. Kendisini 24 Eylül 1996 tarihinde kaybetmiştik. Sanat güneşimiz, paşamız Zeki Müren. Vefat yıl dönümünde bir kez daha kendisini sevgi ve saygıyla anıyoruz. Ve paşamızın o muhteşem sesiyle güzel bir yorum dinletiyoruz.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Saatleri ayarlayın. Hot Dedik Show hafta içi her gün 17'de Radyo Turkuaz'da.

0: Saatler 18.08'i gösteriyor. Aramıza yeni katılan tüm dinleyicilerimize de selamlarımızı iletelim. Hoş geldiniz. Burası Radyo Turkuaz ve ben de sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Lubex Matar Yağları Hop Dedik Show. Almanya'dan Levent Bey, biraz kısaltacağım, biraz uzun bu Levent Bey ya. Kısa kısa yapalım.
1: Selam Hop Dedik.
0: Selam.
1: İyi akşamlar.
0: Teşekkür
1: ederim. İyi yayınlar diliyorum. Buyurun. Ben Almanya'dan Levent.
0: Levent Bey.
1: Ben...

0: Karabağ veya Trabzon olarak değil sadece, fakat genelleme konuşacağım.
1: Tabii.
0: Yani biz millet olarak çok abarttığımızı düşünüyorum. Daha iki gün olmuş geleli, yerlere göklere sığdıramıyoruz.
1: Evet.
0: Yani bilmiyorum, çok abarttığımızı düşünüyorum.
1: Ama Salah'ı da abartalım ya Levent Bey, ne dersiniz? Yani Galatasaraylılar Icardi Osimhen'i nasıl abartıyorsa Trabzonsporlar, hatta Türk futbol severleri diyeyim, Salah tabii bir dünya yıldızı yani, bende abartılacak bir şey. Gittiği yerler görüyorsunuz, hemen olay oluyor. Sadece bir de şey var, Türkiye'de değil yani. Mesela oraya çıktı, taşa oturdu. O kendi takipçileri, ki milyonlarca takipçisi var, orayı gördüler. Yani biraz da getirisine bakmak lazım işin. Futbol dışında yani bir turizm elçisi gibi de düşünmek gerekiyor bence. Özellikle Karadeniz'de, Trabzon'da. Şimdi orayı ziyaret edecek yurt dışından gelen Araplar falan herhalde bolca olur diye düşünüyorum ben. Gözde büyütmekten kasıt şey olabilir mi? Hani kısa zamanı, ama adam oynuyor yani.
0: Hami gibi, evet. Ne bileyim, Trabzonspor'la özleşmiş veya o gün gibi, evet. Veya eskilere gidersek Şenol Güneş gibi böyle yerli oyuncularımıza, evet. Yani bu değeri vermiyoruz.
1: Kısaltıyorum ben biraz, uzun olduğu için. Sıkıntı değil, tabii sizin görüşünüzdür. Ben de yayınladım ama Şenol Güneş de değerini almıştır. Milli takımlar hocasıdır. Birçok takımda başarılı olmuştur. Diğer futbolcular da unutulacak gibi değil. Ama ben yine de tabii gönderdim gitti. Devam edelim, buyurun.
2: Selam Abdülhamid Gaya.
1: Selam.
2: Valla adamın ismini taşa mı verirler, banka mı verirler onu bile bilmiyorum ama bir Galatasaraylı olarak adam bizde hat-trick yaptı. Zaten kafam bozuk. O yüzden... Ne yaparlarsa yapsınlar.
1: Eyvallah. Tabii onu da söylemek lazım. Bir Galatasaraylı olarak. Tamam. Erbil, Almanya.
3: Merhabalar sevgili Hopdeli Gayhan.
1: Buyurun Erbil efendim.
3: Ben Almanya'dan yazıyorum.
1: Hoş geldin.
3: Şu anda seyir halindeyim. Yaklaşık 2 saat yolum var.
1: Tamam.
3: Belki Radyo Turkuaz'da.
1: Beni dinleyeceksin.
4: Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Tamam. İstek programı diyor. Şarkılar hep güzel. Bakalım. Reklam arası mı vermemiz gerekiyor? Hay hay. Birazdan günün konusu gelecek bu arada. Bakalım kimler neler söyleyecekler.
5: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
6: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
8: Artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: Telde boşuyor. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok...

0: Akomatik'la.
1: Hayır hayır hayır hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
0: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
2: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay

0: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Ben Danilo Can. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Artline Ankastre Set. Ferre artisi var.
2: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
0: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.

Ne zaman? Yarın Türkiye-Fransa. Uluslar Ligi maçı yarın 21.45'te ATV ekranlarında olacak. Milli takımımıza başarılar dileyelim. Dünya Kupası'nda yaşadığımız o sıkıntı ve rezaletten sonra inşallah Uluslar Kupası'nda, Uluslar Ligi'nde iyi bir gidişat gösterirler. Yarın ola hayrola diyelim.

Bakalım kimden neler söyleyecek ama hani anlattığım şeyle ilgili ben biliyorum diyen varsa da mesaj atabilir. Tek ricam, yorumlar böyle 25-30 saniye olursa daha çok dinleyiciye yer vermiş oluruz. Şimdi uzun uzun böyle bir dakikalık konuşmaları yayınlayabilmem maalesef mümkün olmuyor. Kısa konuşalım ama net bilgi verelim, anlaştık mı? 0505-188-30-00 WhatsApp hattımız. Dün bir X'te paylaşım gördüm. Onu ben de merak ettim gerçekten. Diyor ki paylaşımda,

0: çok merak ettiğim şeylerden biri, kiracıdan komisyonu ilk hangi emlakçı aldı? Ve tüm ülke bu saçmalığı nasıl kabul edip uzun yıllardır sürdürüyor? Yurt dışında yaşayan dinleyicilerime de sesleniyorum. Ev kiralarken ya da satarken emlakçının payı nedir? Orada bu işler nasıl oluyor? Bizde nasıl oluyor? En çok merak ettiğim şeylerden biri, kiracıdan komisyonu ilk hangi emlakçı aldı? O gitti kime söyledi ve sonra bu gelenek haline geldi diye bir paylaşım. Tüm ülke bu saçmalığı nasıl kabul etti? Saçmalık kısmını da parantez içerisinde ben sizlere ileteyim. Aramızda emlakçı olanlar varsa diyebilirsiniz ki ya bu saçma falan değil. Sonuçta bir hizmet veriyoruz. Bunun karşılığında ev sahibinden ya da kiracıdan ya da kimden tahsil ediliyor? Niye kiracıdan alınıyor diye kiracılar soruyor. Siz ne diyeceksiniz bu konuda? Hem ev satışı hem de kiralama konusunda. Dileyen emlakçılar sesli mesaj gönderebilir. Vatandaşlarımız da yollayabilirler. Evet yanlıştır diyenler de olabilir. Yo doğru, o da bir hizmet veriyor. Onun karşılığı budur diyenler de olabilir. Bilmiyorum. Sesli mesajlarınızı bekliyorum. Bakalım kimler neler söyleyecek.
1: Bir reklam. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Çok güzel sözleri vardır bu şarkının. Büyük bir aşk şarkısıdır aslında. Erkin Baba. Buray yıllar sonra okudu. Hanımlar, beyler. İnan ki senden başka kimse yok içimde. Ne güzel bir söz. Devam edelim. Şimdi konu şöyleydi. Ben de sosyal medyada gördüm. Ben de merak ettim. Varsa bir bilen göndersin. En çok merak ettiğim şeylerden biri. Bunu yazmışlar, paylaşmışlar. Kiracıdan komisyonu ilk hangi emlakçı aldı? Ve bu tüm ülke bu saçmalığı nasıl kabul edip uzun yıllardır sürdürüyor diye bir mesaj geldi. Sonuçta emlakçı da bir iş yapıyor. Bu işin de bir karşılığı olması gerekiyor. Peki burada geliri nereden karşılayacak? Ya ev sahibinden, ya kiracıdan, ya da her ikisinden. Peki ne kadar oranda olması gerekiyor? Onları bir öğrenelim bakalım Yalçın Bey.
1: İyi yayınlar.
0: Teşekkürler.
1: Optedik Ayhan. Antalya'dan Yalçın ben.
0: Buyurun.
1: Bu kiraya verme, alma, ne bileyim satışlardan alınan komisyonlar tabii bir hizmet ediyor insanlar, hizmet veriyor.
0: Tamam.
1: Onda hemfikiriz ama mesela kiralamadan bahsedeyim.
0: Tamam. Bu arada emlakçı dostlarımız da mesaj atabilirler. Ya o iş sizin bildiğiniz gibi değil diyebilirsiniz. Onun da sebeplerini anlatın burada. Sadece şikayet olmasın. Buyurun.
1: Abi 50 bin liraya ev tutuyorsun, örnek vereyim. 50 bin lira komisyon alıyorlar.
0: Evet.
1: Yani bunu bir komisyona, bir düzenleme gelmesi gerekiyor.
0: Kira neyse bir kira alıyorlar. Öyle mi?
1: Bence.
0: Evet.
1: Ama maalesef bir kira depozit, bir kira emlak bedeli,
0: evet,
1: bir kira peşin, bir o kadar da taşınma.
0: Oo.
1: Bir ev taşıyorsun 200-250 bin lira.
0: Aşağısı
1: 30
0: yok.
1: Bin lira asgari ücret, hatta 28 bin lira asgari ücret olan bir ülkede,
0: evet,
1: bir insan nasıl taşınabilir?
0: Evet.
1: Bu da ayrı bir konu.
0: Evet.
1: Yazık. Bu millete Allah yardımcısı olsun.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Burada bir mesaj var.
2: Ben şunu söylemek istiyorum.
0: Lütfen.
2: Tamam, onlar da bir mekan işletiyor, dükkan kirası var, vergisi var. Onlar da kendince haklı ama...
0: Tabii mesela kiralanacak olan arsa, fabrika, bina, daire neyse, mesela arabasını atlıyor, telefon görüşmeleri yapıyor, orada bir zaman harcıyor. Aynı şekilde her şeyin masrafı var. Tabii bu bir karşılığı olması gerekiyor ama ne kadar olmalı?
2: Bir 10 dakikalık, ne bileyim, yarım saatlik bir eve gidip bakmak.
0: Evet.
2: Evi beğendikten sonra 30 bin lira depozito, 30 bin lira kira,
0: evet,
2: 30 bin lira emlakçı.
0: Evet.
2: Yazık, günah yani.
0: Ne olmalı?
2: 30 bin lira değil de 10 bin lira al, 15 bin lira al. Evin kirası neyse onun yarısını al yani.
0: Onu işte kim belirlemiş, onu merak ediyorlar işte. Ev kirası eşittir emlakçı.
2: Ben haklı, hayır, bulmuyorum o kadar aldıkları parayı.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Efendim, reklam arası konuşacağız.

0: yaptığını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
4: Evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
5: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
6: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
7: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: Ne doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim

0: e-ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Selamlar Lubex motor yağları. Hop dedik show sizler için yayındayız. Evet. Bir vatandaş X'te sormuş en çok merak ettiğim şeylerden biri. Kiracıdan komisyonu ilk hangi emlakçı aldı ve bu tüm ülke bu saçmalığı nasıl kabul edip uzun yıllardır sürdürüyor? Biz de dedik ki o kiracıdan komisyon almasın, ev sahibinden komisyon almasın. Peki emlakçı nereden kazanacak? Emlakçı dostlarımızdan da mesaj bekliyorum. Ha ama şu da var yani. Bir kira mı alınmalı, kiranın yarısı mı alınmalı mı? Onu da sordum ben de sizlere. Görüşleri alalım. Emlakçı dostlarımız da cevap versinler lütfen.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Buyurun.
1: Adana'dan Yavuz.
0: Yavuz Bey.
1: Kiracıdan ilk komisyonu kimin aldığını bilmiyorum ama alınması doğru. Heh. Sonuçta hizmet veriliyor.
0: Tamam.
1: Ancak
0: ne kadar olmalı?
1: Kiracıdan alındığı kadar ev sahibinden de alınması gerekiyor. Bence tamamı kiracıdan alınıyor.
0: Evet, ev sahibinden de alınsın diyor. Adana'dan dostumuz, helal.
2: Seni önemli işler müdürlüğüne tayin ettim.
0: Şimdi ev sahipleri kızacak bize. Devam edelim, buyurun.
3: İyi akşamlar, Ot dedik Ayhan, Bursa'dan Ramazan ben.
0: Buyurun.
3: Emlakçılar neticede bir hizmet veriyorlar, bunun karşılığını alıyorlar.
0: Tamam.
3: Bence bunda bir
0: anormal
3: bir durum yok.
0: Tabii emek veriyor, yani karşılığını
3: merak
0: alacak.
3: Merak ettiğim bir şey var, emlakçı arkadaşlar özellikle cevaplarsa sevinirim.
0: Tamam.
3: Örneğin 5 milyonluk bir evin satışında rayiç bedel 1,5 milyon gösterirken neden 1,5 milyondan değil de resmi olarak geçen rakamdan değil de 5 milyon üzerinden komisyon alıyorlar ve bunu nasıl kitabına uyduruyorlar?
0: Anladım. Teşekkür ederim, iyi akşamlar. Yok ama iyi, şimdi o ne söylenirse noterde de aynısı olması gerekmiyor mu? Yasalar değişmedi mi? Bu suç değil mi o? Onu biliyorum ama bilmediğim şey hakkında da yorum yapmayayım şimdi. Buyurun.
4: Zamanını, vaktini, gününü ayırıyor.
0: Evet.
4: Kim bilir kaç kişiye tek tek o daireyi gösteriyor.
0: Evet.
4: O yüzden dolayı bunun bir bedeli olması gerekiyordu.
0: Tamam.
4: Bunu da bir kira bedeli olarak yansıtmışlar. Bu çok bir şey değil.
0: Değil mi?
4: Bunu verenin de çekinmeden vermesi lazım yani.
0: İyi gibi de böyle bir görüş geldi. Hanımlar beyler, tek bir reklam arası rica ediyorum. 30 saniye.
5: Bir reklam. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Her tarzın en iyileri.
1: Çok sevdiğim dostum Sinan Bey. Tampon tampona gidiyoruz, İstanbul'dayız. İstanbul'da bu saatler öyle tabii ki. Osman Bey bizi şöyle bir neşelendir. İki saattir yoldayız demiş. Vallahi İstanbul trafiği feci. Sinan Beyciğim yanınızda kimler var bilmiyorum ama onlara da selamlar. Güzel bir akşam olsun. İstanbul trafiği dedik. %74. Vallahi yoğunluk artıyor. Azalma yok yani. Aynen.

Böyle dönem dönem bazı meslekler moda oluyor. Moda olduğu anda, yani o işte biraz hacim varsa, kar biraz fazlaysa, adam diyelim ki fırın işletiyor, fırıncılığı bitiriyor, oto kiralama işine giriyor. Ya bu işte para varmış diyor. Adam diyelim ki...

0: kira veriyorum. Bu niye böyle diyorlar? Ben de sizlere sordum. Bilmediğim konu hakkında yorum yapmak yerine. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Oktay Dayhan selam.
0: Selam.
1: Ben Ankara'dan Umut.
0: Ankara'dan Umut bizimle beraber.
2: Evet, buyurun.
1: En baştan aldığı parayı fazla görüyorum. Örneğin satarken %2 komisyon alıyorlar benden. %2 evet. Komisyon alıyorlar satıcıdan.
0: Evet.
1: Bir evin %4'ünü talip gibiler. %4'ünü ortak gibiler. Ben evet. Bunu yanlış buluyorum.
0: Peki, teşekkür ederiz. Bu da böyle bir görüştü. Emlakçı yok mu aramızda?
3: Merhaba Ayhan.
0: Efendim?
3: İskenderun'dan Semir Çekiç.
0: Buyurun.
3: Bir emlakçı olarak.
0: He? Bulduk emlakçımızı. Buyurun efendim, alkışlayalım. Ay canım benim ya. Vallahi yayında bir emlakçı konuşalım, söz hakkı olsun.
4: Ay canım benim, senin var ya, seni öpeceğim.
0: Seni öpüyoruz. Emlakçı bey, abi nedir bu sorun?
3: Kiralama komisyonunun evet. Tamamının kiracıya yüklenmesini vicdanen doğru bulmuyorum.
0: Peki niye böyle?
3: Verilen hizmetten hem mülk sahibi hem kiracı yararlanıyor.
0: Tamam.
3: Bu nedenle komisyonun iki taraf arasında yarı yarıya paylaşılmasının daha adil ve hakkaniyetli olduğunu düşünüyorum.
0: Peki ilk kim başlattı acaba bunu? Bütün böyle komisyonun kiracıdan alınması, kiralarken yarı yarıya alınsa?
3: Ve inanıyorum.
0: Evet.
3: Teşekkür ederim.
0: Bir şey değil.
3: İyi yayınlar.
0: Size de sağ olun. Farklı bir görüştü. Bir görüş daha alalım. Reklama pas atalım.
5: Ayhan Bey, Aydın'dan sevgiler.
0: Sağ olun. Bu arada Türkiye-Fransa maçı yarın 21.45'te. Fransa Teknik Direktörü Zidane bir basın toplantısı düzenliyor.
5: Kiracıdan komisyon alınıyor. Komisyonu alan danışman kişi şahsen ben aldığımda, ben verdiğimde, ev kiralama yaptığımda sizden aldığım bedelin yarısını emlak firmasına, yarısını cebime koyuyorum dedim.
0: Ha, emlak firması. Böyle büyük firmalarda çalışanlar için bunu söyleyebiliriz ama bir de işte mahalle aralarında semt emlakçıları var. O semti ve yapısını bilenler. O yüzden konuştuk. Konuşmak isteyen varsa mesaj yollayabilir. 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Böyle sesli mesaj yollayabilirsiniz. Bir reklam.
6: Aracını düşünenleri... Reklam.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye. Umran Oto
1: Ekspertiz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Japan Legno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: Of diyorum yani, of. Hayır, düştü de yok bu arada trafiğin. Yani acayip bir akşam yaşanıyor. %72'lik yoğunluk var ama bunu söyleyeyim size. Ya yani yayını açtık %72. Aradan 2 saat geçti, hala %72. Anlayabildiğim kadarıyla yola çıkanlar yolda kaldılar. Ya da dur kalk, dur kalk, dur kalk. Belli bir süreyi yolda harcıyorlar. Vallahi Allah sabır versin. Diyelim, devam edelim. Şimdi en çok merak ettiğim şeylerden biri diye birisi paylaşım yapmış. Ben de merak ettim, onu bir sorayım dedim. Emlakçı dostlarımız da cevap versinler. Kiracıdan komisyonu ilk hangi emlakçı aldı ve tüm ülke bu saçmalığı nasıl kabul edip... Ya memlekette konum yok.
1: Bu ne be?
0: Vallahi. Yıllardır bu nasıl sürüyor dedi. Ben de dedim ki ya bir emlakçı yok mu? Şimdi 15 yıldır ailecek emlak sektöründe olan Elazığ'dan Metehan kardeşim çok güzel bir açıklama yapıyor. Onu bir dinleyebilir miyiz lütfen? Metehan hoş geldin.
2: Merhabalar, hayırlı akşamlar diliyorum.
0: Hoş geldin.
2: Emlak konusunda sizlere düşüncemi söyleyeyim.
0: Lütfen.
2: Emlak işiyle uğraşıyoruz Elazığ'da.
0: Tamam, nedir bu abi?
2: Kiralamada kiralayandan, evi tutandan alınan emlak bedelini yanlış buluyoruz. Sırf bu yüzden de bir müddettir çok fazla kiralıklarla uğraşmıyoruz.
0: Ama bu var değil mi? Hala devam ediyor.
2: Aslında bu emlakçıların çıkardığı saçma bir düzen.
0: Öyle
2: normalde
0: mi?
2: Ev sahibinden, kiraya veren ev sahibine alınması gerekir.
0: Doğru, bence de öyle düşünüyorum. Peki bu ilk olarak acaba kaç yılında çıktı mesela, hatırlıyor hatırlayan emlakçı var mı? Arkadaş çünkü X'de onu soruyordu. Bunu ilk kim çıkardı diye.
3: Korkunç bir şey bu.
0: Evet, bence de korkunç bir şey. Devam edelim.
2: Çünkü biz ev sahibine hizmet veriyoruz aslında. Telefonu çalmasın.
0: Evet.
2: Kimse rahatsız etmesin. Kiraya verdiği insan.
0: Mantıklı, mantıklı.
2: Kendisine sıkıntı çıkarmasın diye biz ev sahibine hizmet veriyoruz.
0: Ama günün sonunda ev sahibine hizmet verirken kiracıdan alınıyor bu.
2: Kiracıya değil. Biz bunu çok değiştirmeye çalıştık Elazığ'da özellikle. Dedik ki
0: vallahi
2: ya yarı yarıya yapalım. Bir müddet denedik.
0: Nasıl oldu?
2: Birkaç işte de bunu gerçekleştirdik. Fakat daha sonra...
0: Bir defa gerçekleştirmek için çabanızı...
4: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Öpücüklerle şey yapıyoruz. Peki mesela Elazığ'da bu iş için çabaladınız. Ya biz bu parayı kiracıdan almayalım. Sonra ne oldu?
2: Kan özellikle kurumsalda çalışan emlakçılar... Portföyü alabilmek adına...
0: Nedir o?
2: Çünkü portföyü ev sahibine alıyorsunuz.
0: Tamam.
2: Portföyü alabilmek adına bunu tekrardan bizim dönderdiğimiz ivmenin tam tersi yöne dönderdiler.
0: Yine kiracıya. Yani tamam, devam. Devam edelim. Buyurun.
2: Kesinlikle bir emlakçı olarak tavsiye etmiyoruz. Hoş görmüyoruz bunu. O yüzden de kiralıklarla pek fazla uğraşmıyoruz. Çünkü
0: helal
2: zaten evi kiralayan kişi masrafta.
0: Evet.
2: Üzerinde
0: ya
2: bir de emlak komisyon bileri çıkıyor.
0: Evet.
2: Yanlış bir davranış. Olmaması gereken bir davranış.
0: Vay kardeşim benim.
5: Ez vallahi, ne güzel söylüyorsun. Hayret. Harcanıyorsun sen ben işte.
0: Vallahi helal olsun abi.

0: onlardan çıt çıkmadı. Yurt dışında mesela kiralama yaparken emlakçıya siz komisyon ödüyor musunuz, ödemiyor musunuz? Ya da nasıl oluyor orada işler? Emlakçının kazancı nereden? Bunu merak ediyoruz. Dileyen mesaj yollayabilir. Son mesajlar, artık yavaş yavaş konuyu toparlıyoruz. Ve bakalım. Mahmut Bey, iyi akşamlar.
1: Merhaba Otil Gayhan, iyi akşamlar. Şanlıurfa'dan Mahmut ben.
0: Şanlıurfa, geçmiş şimdi olsun. Gündüz deprem hadisesi, bir sallantı oldu.
1: Komisyonun ev sahibinden mi, kiracıdan mı alınması, alınmaması, evet o tartışma konusu olabilir. Fakat daha büyük bir sorun var bence.
0: Allah Allah, nedir o?
1: Son zamanlarda artık bir yıllık sözleşmeler yapılıp sözleşme yenileme zamanı geldiği zaman tekrardan bir komisyon talep ediliyor.
0: Kim talep ediyor onu?
1: Emlakçılar tarafından.
0: Emlakçılar mı? Aa, enteresan.
1: Bu komisyon verilmek istenilmediği zaman kiracıyı evden çıkarmanın peşinde.
0: Yapma ya.
1: Veya dükkandan çıkarmanın peşinde oluyorlar. Ve bunların hiçbirinden de aslında
0: ben bunu ilk kez duydum yalnız.
1: Ev sahibinin haberi olmuyor.
0: Eyvah eyvah.
1: Aslında bence bu problem çözülmeli.
0: Peki, bunu bilmiyordum, siz dile getirmiş oldunuz. Teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun, buyurun.
2: Hop dedik.
0: Efendim. Mesut Bey geldi, öpücük Mesut. Ne oldu yine Mesut Bey?
2: Vallahi sen bu konuyu açtın ama bu sefer seni ben değil, Enmaksur öpecek gibime geliyor, haberin olsun.

0: yapıyoruz, ona bile laf sokuyorsunuz ya. Başka hiçbir şey söylemiyorum yani. Ay.
1: Böyle konuşma Leyla. Yanlış anlıyorsun beni.
0: Yanlış anlıyorsunuz beni. Peki dostlar, konuşacağız. Reklam arası tamam, peki.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Expertiz.
8: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
10: Kazancım net, Sigortam.net.
11: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
12: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
11: Enerjiniz bir,

0: hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akün bir numara.
0: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
2: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: Wi-Fi'm sofranı bezer. Doy doy doy, hadi dolaba koy oy. Lezzet hazır bekliyor, Doy Farm'la keyfine doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının

0: trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Haydi bakalım, yavaş yavaş konuyu toparlıyoruz. Ondan sonracığıma şurada son bir görüş daha. Osman Bey yurt dışında yaşıyormuş, buyurun.
1: Merhabalar, Hopkeli Gayhan. Ben Avusturya'dan Osman.
0: Buyurun.
1: Biraz önce sorunu duydum. O soruna da cevaben.
0: Lütfen.
1: Burada da emlakçılar herhangi bir kiralı bir şey ev kiralarken onlar da komisyonunu alıyorlar.
0: Dostlar, komisyon zaten alınacak. Emlakçı da bunu babasının hayrına yapmıyor nihayetinde. Bir emek var orada, zaman harcanıyor. Telefon görüşmeleri, arabayla git gel, başka masraflar, ofis masrafı olsun busu. Mutlaka alacak. Sadece bu komisyonun kimden alındığını ben merak ettim. O açıdan dedim. Türkiye'de kiracıdan alınıyor.
1: Depozito ayrı olarak alınıyor ve komisyon ayrı olarak alınıyor. Herhangi bir satışta da, mesela ev satışında, daire satışında da yine %3 komisyonları alıyorlar.
0: Tamam, kimden alıyorlar? Kiracıdan mı, ev sahibinden mi, yoksa her ikisinden mi? Onu merak etmiştim ama. Tamam Osman Bey, teşekkür ederim.
1: Türkiye'ye selam olsun.
0: Selamları aldık, sağ olun, var olun. Avusturya'ya selamlar. Şimdi dostlar, konuyu yavaş yavaş toparlayalım. Çok güzel mesajlar geldi. Sağ olun, var olun. Vallahi ben de sosyal medyada gördüm. O yüzden sizlere bir sorayım dedim. Bilmediğimiz konular, bizi bilgilendirin istedim. Nihayetinde emlakçılar da işlerini yapıyorlar. Onlar da bir emek sarf ediyorlar. Mutlaka bu emeklerin karşılığını da kimse babasının hayrına birine arsa, ev ya da fabrika satacak, kiralayacak hali yok. O yüzden bu emeğin karşılığı kimden olmalı? Kiralayandan mı, satandan mı, mal sahibinden mi falan, bunu sorduk. Bunu öğrenmeye çalıştık. Teşekkür ediyorum. Emlakçının da hakkıdır tabii ki, en nihayetinde bir gelir kazanması gerekiyor. Ev sahipleri de ben hep şöyle diyorum. Son sözüm çok da uzatmadan. Yani iyi bir kiracınız varsa, bu ticari anlamda da bir kiracı olabilir. Normal bir eviniz de olabilir. Bir konut kiracısı da olabilir. Vaktinde kirasını ödüyorsa, evinize kendi evi gibi bakıyorsa, sitede oturuyorsa, aidatlarını zamanında yatırıyorsa ya da bir apartmandaysa yine aynı şekilde komşularıyla iyi geçiniyorsa, ya iyi bir kiracıysa, öyle diyelim, çok da bu tip insanları kaybetmemek gerekiyor. Bazen ev sahipleri de böyle bir kira yenileme zamanında, mal sahibidir tabii, kimse kimseye bir şey diyemez, devletin açıkladığı bir oran var, o oranda. Ama bazen kiracılar da, hani iyi bir kiracıysa, pazarlık sünnettir derler ya, bazen devletin açıkladığı rakam, ya 3 kuruşunu yuvarlayalım dedikleri zamanda, bence ev sahibinin yerinde olsam çok da böyle zorlamam. Çünkü garanti bir kiracıysa, saygılıysa, vaktinde parasını yatırıyorsa, evinize ev gibi bakıyorsa, burada ev sahipleri, zaten ben ev sahiplerinin de öyle yaptığını biliyorum bu arada, onlar da yardımcı oluyorlar. Vallahi Allah herkese oturacağı, mal sahibi olacağı bir ev nasip etsin. Benim de dileğim odur sizler adına. Ama kiracıysanız da inşallah uyumlu bir ev sahibi kiracı ilişkiniz vardır. Teşekkürler.

günü kutlamamız var. Bugün Sinem Hanım'ın doğum günü. Alkışlayalım. Nice güzel yaşlara. Ailenizle, sevdiklerinizle beraber. Zaten sizi çok seven bir eşiniz var. Benim can dostum, güzel arkadaşım, sevgili Seiko. Bu aynı zamanda sizin bir evlilik töreninde düğün şarkınızmış. Bununla beraber doğum gününüzü tebrik ediyoruz ve nice güzel uzun birlikte yıllar diliyoruz.

Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız gün hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

dostlar. Vay be, 3 saat. Yarım saatimiz kaldı. Onda da şey yapalım. Günlü özel şarkıları. Yine şahane şarkıları ard arda sıralayacağız. Trafikte sizlere eşlik etmeye devam edeceğiz. Ne yapalım? Bir şarkı daha yerimiz var. Sonra reklam arası verelim. Reklam sonrası da günün özel şarkıları başlıyor.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertise.
4: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın.
5: Uçarsın o fiyatlara.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımınıza

ilk alışverişe 100 TL indirim kuponu, sürpriz indirimler, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix öğrencide. Öğrenciysen sen de hemen İdefix öğrencili ol. İlk 6 ay sadece aylık 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Öğrenciliğini premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al.

0: Dostlar, bir kez daha iyi akşamlar. Radyo Turkuaz'da Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show. İşin show tarafını doya doya yaptık. Şimdi artık çay ve kahveyle zaman geçirme vakti. Nasıl yapıyoruz? Günün özel şarkıları. Ard arda geliyor açılışı. Rafet Er Roman'la yaptık. Birazdan yine bu tatta devam edeceğiz. Bir reklam arası.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
4: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan Maxi Puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan Maxi Puan kazanın.

0: diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

ayları arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak masa seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: İdefix bilgilendiriyor. Eylül ayının gelmesiyle günlük rutinler de yeniden şekilleniyor. Modadan süpermarkete, teknolojiden ev yaşama, ihtiyaç duyulan ürünlerde avantajlı fiyatları yakalamak, bütçeyi daha iyi yönetmeye yardımcı oluyor. Bu dönemin ihtiyaçlarını tamamlarken alışveriş yapmanın yeni bir yolu da İdefix'le grup alışverişi. Birlikte almanın gücüne dayanan bu yeni nesil alışveriş deneyiminde İdefix mobil uygulaması veya sitesine girerek grup alışverişi kampanyalı ürünlerden ihtiyaca göre seçilerek kampanyaya katılım sağlanıyor. Ürün linkinin arkadaşlarla ve çevreyle paylaşılması, aynı ürünü almak isteyenlerin de kampanyaya katılmasını sağlıyor. Süreç kampanya detay sayfasından takip edilebiliyor. Hedeflenen satış adedine ulaşıldığında kampanya tamamlanıyor ve ürün avantajlı fiyatıyla satın alınabiliyor. Grup alışverişi kampanyaları sınırlı süre ve stoklarla sunuluyor. Grup alışverişi fırsatları, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 24 Eylül 1996 yılında sanat güneşimiz Zeki Müren hayatını kaybetti. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Dostlar, bu akşamlık benden bu kadar. Yarın saatler 17'yi gösterdiğinde bir mani olmazsa Lubex motor yağları. Hop Dedik Show'da tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Lacivert Dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
1: Reklam. Karışık kasa.

0: Türkiye'nin radyosu Radyo Türkboğaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Yine bir gece ve yine o gecenin karanlığına yükselen bir ay ışığı. Tüm çabam, gayretim yansısın yüreklerinize yakamoz yakamoz. Şarkı şarkı, şiir şiir. Merak etmeyin, ben görebiliyorum. Daha doğrusu görmek istiyorum. Sesinizi duyamasam da sesimi duyun istiyorum aynı zamanda. Sadece bir şarkı bile olsa sana seni anlatmak istiyorum. Belki gecenin en şanslısı sensindir. Kim bilir? En sevdiğin, en özel şarkın bu gece seninledir ay ışığında. Bakalım, bekleyip dinleyip göreceğiz. Radyo Türkboğaz'da ben Uğur'la ay ışığı an itibariyle başladı sevgili dinleyenler. Sesime yollarda kulak verenlere iyi yolculuklar olsun. İşlerinde dinleyenlere kolaylıklar olsun. Çoğunuzun evlerinde dinlediğini biliyorum. İyi istirahatler olsun. Ve her biriniz ay ışığına hoş gelin.
1: Şu

0: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
1: Reklam. Radyo Turku.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

İnsanlar sizce değişir mi? Bence değişirler. Hem de önceki karakterlerinin neredeyse tam zıttı haline bile gelebilirler sevgili dinleyenler. Ne istediğini bilmeyen insanlar belli bir süreçten sonra ne istediğini bilen bir duruma gelebilirler. Empati yapsa da karşıdaki insanların bazı konulardaki düşüncelerini, hislerini anlamayan biri bile zamanla değişerek, bu konuda kendini de geliştirerek aynı zamanda gayet öğrenebilirler. Bazen insan çok fazla şeyi aynı anda istiyor. Elde edebiliyor, edemeyebiliyor. Ama tabii sonrasında elden geldiğince insanları kırmamaya çalışan ve daha olgun biri olarak da değişime tabi olabiliyor insanoğlu. Ama bazı konularda da

Hayatın sana adil olmadığını düşünme sevgili dinleyen. Belki de sen adil davranmıyorsundur kendine. Çünkü hayat da kendinden ibaret ya zaten. Mesela koşman gerektiğinde duruyor olabilirsin. Gitmen gerektiğinde kalıyor olabilirsin. Belki de kendi kararlarını da sorgulamalı insan bazen. Çünkü insanın en ama en büyük yardımcısı da yine büyük düşmanı da yine kendisi sevgili dinleyenler. Mutlu olmak istediğin kadar mutlu olursun. Üzülmek istediğin kadar da üzülür ve unutmak istediğin kadar da unutursun. Bu bir

Her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Bazı insanlara gerçekten teşekkür etmek gerekiyor sevgili dinleyenler. O bazı insanlar bize çok büyük bir ders veriyor aslında. Mesela sevdiğin kadar sevilmeyeceğini öğretiyor bazıları. Herkesin bir gün gidebileceğini gösteriyorlar. Ve bazı gidişlerin ise ölüme denk olduğunu öğretiyorlar. Seni o kadar seveceğim ki hayatın değişecek deriz işte onlara bazen. Öyle de olur aslında. Hani sevdikçe mesela burunları büyür, kıymet verdikçe bambaşka birine dönüşürler. İşte değişmeye ne kadar elverişli olduklarını o anda öğreniyoruz, o anda görüyoruz. Ne kadar da yanılıyoruz halbuki değil mi onların hakkında. Aslında o kadar güzel seviyoruz ki o sevgiyle hayatımızın değişeceğine inanıyoruz. Ama bir gün geliyor ki şimdi görsek bırakın hayatımızı değiştirmeyi, yolumuzu değiştiriyoruz. Hayat böyle. Bizim planlarımız, hayallerimiz varken hayatın da bize karşı bir planı, programı var. Umarım bundan sonra o plan çok daha güzel işler, çok daha güzel yansır bize.

Radyo Türk Boğaz'dasınız. Ben Uğur'la Ay Işığı'nın ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken geceye yakışan şarkılarla Ay Işığı nöbetimiz devam etmekte. Şöyle bir düşününce zaman aslında insana çok şey öğretiyor. Gün geliyor yanlış insanlara kıymet verdiğini öğreniyorsun. Gün geliyor bazı şeylere boşu boşuna üzüldüğünü öğreniyorsun. Zamanla herkese değer verilmeyeceğini ve bazı şeylere üzülmememiz gerektiğini de öğreniyoruz aslında, değil mi sevgili dinleyenler? Hani bir bakıyorsun ki seni acıtan onca yara çoktan kapanmış. Çünkü alışmayı ve kabullenmeyi öğrendiğinde kendine değer vermeye başlıyorsun. Kendine değer verince de iyileşmeye, ruhundan başlıyorsun.

herkesin yaşadığı belli bir süreç var. Çok sevip o sevginin her şeye yeteceğine inandığı bir süreç. Ama çoğuna gün geliyor ki o sevginin her zaman her şeye yetmediğini öğrendiği de bir an geliyor. Saygı ve anlayışın kıt olduğu bir yerde sevgi çözüm üretemiyor sevgili dinleyenler. Bunu öğreniyoruz. Anlayış sorunları ne yapıyor? Bence çok ciddi bir oranda yumuşatıyor sevgili dinleyenler. O yüzden anlayışlı olmak lazım. Saygıysa sorunların budaklanmasının önünü alıyor aslında. Yani şunu anlıyoruz ki saygı ve anlayışın bittiği bir yerde de sevgi sadece rol yapıyor. Evet, çok sevmek çok güzel ama tek başına her şeye yetmediğini anlıyor insan. O yüzden çok sevgi, çok saygı ve çok da anlayış sizi bulsun.

0: Mesut'la Ayşe, Ayşe.
1: Gönül yarası. Olmadık yerde kanar durur. Anıların ruhu dolanır. Anlatmaya kelimeler yetmez. Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş. Hayat kare kare geçiyor gözlerimden. Doyamadan nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım. Ateş topu düşer yüreğime, alev alev yanar içimde. Alır başımı yollara düşerim. Kara kara düşünürüm, üzülürüm, kızarım, halime koşarım son surat. Yorulunca yığılıp kaldığım yerde adını sayıklarım gündüz gece. Nereye baksam izlerin var, silinmiyor. Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor.

Yaş ilerledikçe birçok şeyi fark ediyoruz aslında. Örneğin insanın her şeyinin baştan aşağı değişebileceğini anlaması. Damak tadından tutun da alışkanlıklarınıza, zevk aldığınız şeylere kadar her şey değişebiliyor. Ben insanın bu kadar değişebilen bir varlık olduğunu hiç fark etmemiştim. Ama yaş ilerledikçe bunu hem yaşayarak hem de gözlemleyerek fark edebiliyorum. Şimdi her gün kendimizle beraberiz. Değişimi o yüzden çok fark etmiyor olabiliriz, ancak eskaza bundan 15 sene önce yazdığınız, yaptığınız vesaire, o tarz bir durum varsa, bir şeye rastlarsanız bunu fark etmeniz daha kolay ve daha somut olabilir. Ama belki de buna hiç gerek olmadan yaş aldıkça, zaman geçtikçe sizin de yine daha önceki sizle şimdiki sizin arasındaki farklılıkları gözlemleyebilirsiniz. Demem o ki sevgili dinleyenler, bu konuda kendinizi bir rahat bırakın. Değişebilir insan. Dün sevmediği şeyi bugün sevebilir. Bunda bir beis görmüyorum ben. Yeter ki siz isteyin.

Eylül'den Ekim'e ay da değişince havaların da değişmesiyle beraber ister istemez insan kendinde de değişimi sorguluyor. Ama burada katı olmamak gerekiyor sevgili dinleyenler. Bu değişim konusunda o kadar sert durmamak gerekiyor. Ne kadar esnerseniz o kadar da az kırılırsınız bu arada. Çok basit bir fizik bilgisi aslında. Esneklik hayata uyumun da en önemli göstergelerinden biridir bence. Yaşamın akışına uyum sağlayamayan her organizma ölmeye mahkumdur, değil mi? Yani yeni şehre, yeni ülkeye, yeni yemeklere, yeni huylara, yeni iklime en hızlı şekilde adapte olan insan yarışı sanırım önde tamamlar. Daha doğru ifade etmek gerekirse en hızlı adapte olan hayatta kalır. O yüzden bundan 50 yıl önceki genel kurallarla ya da genel imkanlarla şimdiki imkanları kıyaslamak mümkün bile değil. Dolayısıyla şimdiye uyum sağlamazsak, o değişime kendimizi zorlamazsak bence bugünü daha keyifli yaşayabiliriz.

İnsan zor zamanlarında şunu anlıyor: hep yanında olacağım diyen meğer ki iç çekip giden oluyormuş. Verilen sözler yerde kalıyormuş. Öyle ki yanında teselli bulacağımızı düşündüklerimiz arkamızdan gülüp eğlenebiliyormuş. Düştüğünde işte insan sandıklarımız adeta sırtlan kesiliyormuş. Ama aslan ne yapmaz sevgili dinleyenler? Sırtlanlara yem olmaz. Bunu gayet iyi biliyoruz. Düşüyoruz belki ama kendimize yeni bir yol da çiziyoruz sevgili dinleyenler. Çizmemiz de gerekiyor. Çok rahatlıkla söyleyebiliriz artık. İşte bunlar yüzünden artık kimse bize arkası gelmeyecek boş sözlerle gelmesin. Yerimiz yok zira. Daha gerçekliğe, daha güvene, daha sadakate ve daha samimiye ihtiyacımız var.

Radyo Turkuaz'dasınız. Ben Uğur'la Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geriye doğru uğurluyoruz. Ve bu saatimize gecemizin Ayşe nöbetçisi ve hayatından da bahsederek veda edeceğiz. Üçüncü saatimizde de onun şiirleri bize eşlik edecek. Bu gecemizin Ayşe nöbetçisi Neşet Ertaş sevgili dinleyenler. Onun hakkında ne desem, ne söylesem eksik kalır. Bir Kırşehirli olarak gurur sebebimizdir Neşet Ertaş. Türkü denince akla ilk gelen, garip denince akla gelen, cefa denince, aşk denince, hatta dert denince akla gelen bir isimdir o. Türkülere yansıttığı yüreğiyle yüreklerimize derman olan, Anadolu'nun kokusunu sesinde hissettiren ve özümüzü hatırlatan yegane bir isimdir Neşet Ertaş. Maalesef sadece bir kere konserini dinleme şansına vakıf olmuş biri olarak Neşet Ertaş'ın en çok sevdasını sevdim sevgili dinleyenler. Sırrından olur derken ki mahcubiyetini, hatasını, günahını, suçunu, üstüne alışını sevdim. Şu zamanda neredeyse hiç tanık olmadığımız, belki de olamayacağımız sevdalanışını sevdim. Onun yazdıkları, aynı zamanda yaşadıkları da. Bilinenin aksine Neredesin Sen türküsünü mesela sevdiğine değil de annesine yazmıştır. Hem de bir kaza neticesinde kibrit çöpü var ya, onun barut kısmını tükürüğüyle ıslatarak sigara kağıdına yazmış. Tabii o annesine yazmış olsun, ondan bize en güzel mirastır her biri. Biz sevdiğimize seslenelim onun türküsüyle varsın da. Bu akşam nöbetçimiz Bozkır'ın tezenesi, Anadolu ozanı Neşet Ertaş. Neşet Ertaş türkülerinin girişi uzun olur, fark etmişsinizdir muhtemelen. Onun sebebi de önce saza saygısından dolayı önce sazına söyletir türküyü. Sonra kendi söyler. Saygısı sadece sazına mı? Hayır, dinleyenlerine de. Konserinde terlediğinde dinleyenlerden müsaade isteyerek ceketini çıkaran naif bir yürektir o. 25 Eylül 2012'de hayata veda etti. Kendisini sevgiyle, çokça saygıyla ve çokça rahmetle anıyorum. Üçüncü saatimize onun kendisi gibi ozan olan babası Muharrem Ertaş'la türkü atışmalarını anlattığım bir durum var, hikaye var. Onu şiir tadında paylaşacağım sevgili dinleyenler. Bu vesileyle geceniz şiir olsun.

Babası Muharrem Ertaş da büyük bir sanatçıydı Neşet Ertaş gibi sevgilenler. Ve Neşet Ertaş her zaman da babasını örnek aldığını dile getirir zaten. Bu baba oğul arası Neşet'in Leyla'ya aşık olması yüzünden bozuluyor bir dönem. Bugün biz kendi aramızda konuşarak bile iletişim sağlayamazken o dönemin güzel insanları işte türkülerle, şiirlerle kuruyorlarmış iletişimin en güzel halini. Neşet Ertaş Leyla'ya gönül verir ama babası bu duruma şiddetle karşı çıkar ve oğluna evladım redifli bir türkü söyler. Sözleri der ki temiz ruhlu, saf kalpli

Şöhretsin. Hakkım vardır evlenmeye evladım. Mevlam sana yapanları kahretsin. Aslı bozuk alma dedim evladım. Babasının Leyla'ya aslı bozuk demesi Neşet Ertaş'ı inanılmaz yaralar. O da babasına ana ile cevap verir. Ulu arıyorsan analar ulu. Sevmişiz biz onu, olmuşuz kulu. Analar insandır, biz insanoğlu. Aslı bozuk deme gel şu insana. Muharrem Ertaş oğlunun bu ulu ana göndermesine boyun eğer ve şöyle der yine cevaben: küsmedim Neşedim, kahrettim sana. Baban değil miydim, sormadın bana. Olan olmuş yavrum, ne diyeyim sana, sen aklını yitirmişsin evladım. Neşet Ertaş babasının isteksizliğine rağmen Leyla ile evlenir. Ancak bir süre sonra ayrılırlar. Yaklaşık 7 yıl kadar sürüyor. Bu iki büyük sanatçı baba oğul arasındaki şiirsel atışma bu ayrılıktan sonra da sürüyor. Ve Neşet Leyla'ya hatanın kendisinde olduğunu söyler. Körümüş gözlerim, görmedim seni. Boşa mecnun eylemişim ben beni. Hata benim, günah benim, suç benim diyor. Sonra da Neşet Ertaş, babası ve Leyla arasındaki bu hikayenin sonucunu anlatan bir türkü çıkartıyor ortaya. Cahildim, dünyanın rengine kandım. Hayale aldandım, boşuna yandım. Seni ilelebet benimsin sandım. Ölürüm sevdiğim, zehirim sensin. Evvelim sen oldun, ahirim sensin.

Her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

bana öldü demeyin. Yoruldu, gitti deyin. Bu şekilde söylüyor Neşet Ertaş. Evet, o ölmedi, ölmeyecek de. O sadece yoruldu, yoruldu ve gitti sevgili dinleyenler. Ebedi istirahati huzur olsun inşallah. Can yakıp da kalp kırma ey insanoğlu. Senin de gül benzin solacak bir gün. Her canlının kalbi Allah'a bağlı. Herkes ettiğini bulacak bir gün. Gibi güzel kelamlarla gidiyor bu dünyada. Sözü de kalıyor, yazısı da kalıyor, sesi zaten hep kalıyor bu dünyada. Benim kalbime dokunan sözlerinden birini daha paylaşmak istiyorum sizlerle. Diyor ki Neşet Ertaş, sen karşındakini sev, o seni sevmezse sevmesin. Çünkü sevgi sevenin yüreğinden uyanır. Çünkü sevgi sevenin yüreğinden uyanır. Hiçbir zaman ama hiçbir zaman unutmayacağız. Unutturmayacağız da, çünkü özümüz sevgi dinlenir. Bir kere daha mekanı cennet olsun.

Bir anadan dünyaya gelen yolcu. Görünce dünyayı gönül verdin mi? Kimi büyük, kimi böcek, kimi kul. Merak edip hiçbirini sordun mu? İnsan ölür ama ruhu ölmez. Bunca mahlukat var, hiçbiri gülmez. Cehennem azabı zordur, çekilmez. Azap çeken hayvanları gördün mü? İnsandan doğanlar insan olurlar. Hayvandan doğanlar hayvan olurlar. Hepsi de bu dünyaya gelirler. Ana haktır, sen bu sırra erdin mi? Vade temkil olup ömür dolmadan, emanetçi emanetin almadan, ömrünün bağının gülü solmadan, varıp bir canana ikrar verdin mi? Garip bülbül gibi feryat ederiz. Cehalet elinde küsmük ederiz. Hep yolcuyuz, böyle gelir gideriz. Dünya senin vatanın mı, yurdun mu?

programına ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyenler. Geçen 3 saatin hepsini dinleyememiş olabilirsiniz. Ama bir anını dinlediğinizde o anın size huzurlu bir katkısı olduysa ne mutlu bana. Tüm çabam bu yönde. Dilerim ki her anınız güzel ve tekrarını yaşamak istediğiniz tatta huzurlu olsun. Derdiyle uyuyacak olan varsa aramızda, o da dermanıyla uyansın. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Yarın da evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhaba da, ardından yine saatler 21'i gösterdiğinde ay ışığında kavuşmak üzere.